0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakin hikayesini birlikte dinleyelim. İstanbul 18 derece ve %95 nemle oldukça nemli bir gece yaşatırken, Ankara kapalı gökyüzünde 16 derece sıcaklıkla serinliyor. İzmir ise 22 derece ile çok daha açık ve ferah bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havada deniz kıyısında kısa bir yürüyüş harika olabilir. Gökyüzün huzur veren dokusuyla geceyi paylaşmak ne güzeldi. Şimdi sessizliğin ve müziğin kucağına bırakıyorum sizi. İyi geceler.
1: Müzik hiç durmuyor onda. Radyo oradan ne?
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın çünkü sahada toz duman birbirine karıştı. Beşiktaş'ın Marsilya karşısında 4-1 gibi net bir skorla ezmesi Fransızların bizim ligimiz daha kaliteli havasını yerle bir etti. Vincenzo Italiano'nun o genç ismi övüp parlatması ise tam bir taktiksel şov. Adam resmen mikrofonu kullanarak gelecek vadeden oyuncusuna altın tepside bir kariyer sunumu yaptı. Marsilya savunması muhtemelen o gece sahada değil, başka bir boyutta maç yapıyordu. Çünkü skor tabelası bildiğin bir çamur banyosu gibi netti. Siyah beyazlılar sahadan fırtına gibi çıkarken Fransız ekibi sadece bizimkiler çok hızlı koşuyordu diye mazeret üretebilir.
1: Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki bu ezici galibiyeti, Türk futbolunun fiziksel ve taktiksel anlamda Avrupa standartlarına önemli bir gelişim kaydettiğinin somut bir göstergesidir. Özellikle savunma hattının bu denli çözülmesi, sadece bireysel performansların değil, kolektif disiplinin ve hızlı geçiş oyununun ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor. Vincenzo Italiano'nun genç oyuncu öne çıkarması ise doğru bir yönetimsel hamle. Çünkü doğru zamanda verilen takdir ve güven, oyuncunun özgüvenini artırarak uluslararası arenada kalıcı bir değer haline dönüşmesini sağlar.
0: Marsilya'yı sahada adeta nakavt eden o takımın içinde Cerni gibi bir isim varken, adamın derin bir kramp diye mızmızlanması kulağa biraz dramatik geliyor. Beyefendi 71 dakikada yerini Poku'ya bırakmış ama sanki bacakları değil de ruhu yorulmuş gibi konuşuyor. Acaba bu kramplar sahadaki o muazzam baskıdan mı kaynaklı yoksa sadece taktiksel bir mola mı? Yarın göreceğiz diyerek gizemli bir hava yaratması tam birer tiyatro sanatçısı hareketi. Sanki her an sahada devrilecekmiş gibi bir dram kurguluyor.
1: Cerny'in fiziksel performansının zirve noktasında olduğu bir maçta kramp bildiriminde bulunması genellikle yüksek yoğunluklu presin getirdiği kas yorgunluğunun doğal bir sonucudur. Bu tür durumlarda oyuncuların yarın göreceğiz gibi esrarengiz ifadeler kullanması aslında profesyonel futbolun psikolojik yönetimi ve medyanın merak duygusunu canlı tutma stratejisidir. Teknik açıdan bakıldığında kritik anlarda yapılan bu tarz taktiksel değişiklikler, takımın dinamiklerini korumak ve oyuncuyu sakatlıktan uzak tutmak adına uygulanan standart prosedürler.
0: Cerny'in kramplarıyla yazdığı o dramatik tiyatroyu bir kenara bırakıp, asıl sahne performansına yani Salih Özcan'ın taraftarı kutsallaştıran o halkın adamı çıkışına odaklanalım. Salih arkadaş galibiyet sonrası mikrofonu eline alınca, taraftarları öyle bir övdü ki sanki Beşiktaş taraftarı sadece maç izleyen değil, sahada Fransızları tek tak etleyen gizli birer özel harekat timi gibiydi. Marsilya'yı 4 golle sahadan silip süpürdükten sonra bu kadar büyük bir takdir beklemek çok normal. Sonuçta adamlar sahadaki o 4-1'lik skorla Fransızların gururunu yerle bir ederken taraftar da arkadaki o devasa enerjiyle ateşli birer desteğe dönüştü. Salih Özcan'ın bu samimi ve coşkulu çıkışı aslında sadece bir teşekkür değil, Beşiktaş camiasının bu Avrupa gecesinde gösterdiği direncin ve tutkunun bir ödüllendirmesi gibi duruyor.
1: Salih Özcan'ın bu yaklaşımı sadece duygusal bir teşekkür değil, kulüp ve taraftar arasındaki simbiyotik bağın güçlenmesi adına stratejik bir değer taşımaktadır. Taraftarı halkın adamı vurgusuyla onurlandırmak, camiye içindeki aidiyet duygusunu pekiştirirken, Avrupa arenasındaki başarıların yerel tabanda daha derin kökler salmasını sağlar. Bu tür samimi diyaloglar, profesyonel sporun sadece saha içi skorlardan ibaret olmadığını, toplumsal bir motivasyon kaynağı olarak nasıl konumlandığını açıkça göstermektedir.
0: Salih Özcan'ın o halkın adamı söylemi aslında taraftara verilen bir madalya gibi duruyor ama asıl mesele şu ki bu tür samimiyetler bazen taraftarın beklentisini tavan yaptırıyor. Adamlar sahada Marsilya'yı paketleyince taraftar kendini kahraman sanıyor. Salih de gelip sizsiniz asıl kahramanlar deyince o tribün ruhu adeta yerinden oynuyor. Bu tür bir takdir sadece bir teşekkür değil, taraftara senin bu tutkun meyvesini verdi mesajı vererek onları daha da hırslı birer savaşçıya dönüştürme sanatı aslında. Taraftarın o devasa enerjisiyle sahanın içindeki futbolun harmanlanması, Beşiktaş camiasını sadece bir kulüp değil, adeta aşılmaz bir kale haline getirdi.
1: Taraftarın tribünlerde yarattığı kolektif enerji, kulüp kültürüyle bütünleştiğinde sadece duygusal birer tepki değil, takım motivasyonunu doğrudan etkileyen stratejik bir güç unsuru haline gelir. Bu tür samimi diyalogların camia içindeki karşılığı, hem kurumsal bağlılığı artırıyor, hem de başarıyı paylaşan ortak bir kimlik inşasına hizmet ediyor. Şimdilik bu kadarcı.
2: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
3: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler. Amir Murillo sahada Marsilya'yı darmaduman edip 400'e bir galibiyetle Beşiktaş'ı uçururken verdiği demeçle adeta birer kutsal metin yazmış gibi Beşiktaş camiasına armağan olsun diyor. Adamın bu kadar ağır ve resmi konuşması sanki golü atınca değil de mahalle kahvesinde en büyük ödülü almış gibi duruyor ama Marsilya'yı sahadan silip süpürdüğü doğru. Bu kadar klişe bir cümleyi bu kadar ciddi kurunca adamın savunma hattındaki sertliğini değil, kelime dağarcığının ne kadar mütevazı olduğunu anlamak zorlaşıyor. Beşiktaş taraftarı zaten her galibiyetten sonra bu armağanları topluyor ama Murillo'nun bu performansıyla gerçekten birer hediye, paketi gibi sahalarda dolaşması takdire şayan.
1: Murillo'nun performansı ve kullandığı ifadeler, aslında bir sporcunun sadece fiziksel kabiliyetlerini değil, aynı zamanda kurumsal aidiyetini de yansıtıyor. Bu tür resmi söylemler, oyuncunun kulüp kültürüyle bütünleştiğini ve Beşiktaş camiasının beklentilerini kavradığını gösteren önemli birer sembol haline geliyor. Saha içindeki sertliğiyle sözlü ifadelerindeki ağırlık arasındaki denge, profesyonel sporculuğun duygusal zekasıyla birleştiğinde taraftar nezdinde daha kalıcı bir etki yaratıyor.
0: Murillo'nun o ağır başlı armağan sözleri üzerine kurulan duygusal dengeler bitti. Şimdi biraz daha sert gerçeklere ve saha içindeki taktiksel savaşlara odaklanalım. Beşiktaş, Marsilya gibi köklü bir rakibi Dolmabahçe'de tekrar devirerek sadece 3 puanı değil, sanki mahalledeki küçük bir başarıyı değil de büyük bir zaferi almış gibi gururunu tazeledi. Marsilya tarafı için bu mağlubiyetler sanki sürekli aynı kapıya çıkıp her seferinde kapı kilitli uyarısı almak gibi biraz can sıkıcı bir döngüye dönüşmeye başladı. Beşiktaş'ın evindeki bu istikrarı, rakip takımın sahadaki koordinasyonunu adeta birer kör düğme çevirirken Marsilya'nın savunma hattının dağılması gerçekten de komedi filmi tadında bir sahne sundu.
1: Beşiktaş'ın Marsilya karşısında sergilediği taktiksel üstünlük sadece bireysel performansların değil, ev sahibi avantajını doğru yöneten bir sistemin ürünüdür. Savunma hattının bu denli disiplinli kalması ve rakibin koordinasyonunu bozması, kulübün oyun planındaki derinliği ve stratejik hazırlığın başarısını kanıtlıyor. Bu tür net galibiyetler, takımın özgüvenini tazeleyerek hem uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor hem de taktiksel birer ders niteliği taşıyor.
0: Beşiktaş'ta taktiksel disiplin dedikleri şey artık sadece kağıt üzerinde kalmıyor, sahada adeta nakit akışı gibi akmaya başladı. Vincenzo Italiano bu isimle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki o meşhur kazanma genetiğini tekrar uyandırdı. Schuster'dan sonra gelen bu istatistiksel patlama sadece şans değil, bildiğim bir sistem fırtınası. İç sahada oynanan 7 maçın 7'sini de kazanmak, rakip takımlara Dolmabahçe'ye gelince kapıda bekleyin mesajı vermek demek. İstatistikler yalan söylemez. Italiano'nun bu başarı oranı Beşiktaş'ı sadece bir takım değil iç sahasında aşılması imkansız birer kale haline getiriyor.
1: İstatistiksel başarının ötesinde Beşiktaş'ın iç sahadaki bu direnci aslında kulübün kurumsal kimliğini ve Avrupa vizyonunu yeniden inşa ediyor. İstatistiklerin gösterdiği bu yüksek galibiyet oranı sadece taktiksel bir başarı değil, aynı zamanda takımın psikolojik üstünlüğünü koruyarak büyük turnuvalarda sürdürülebilir bir ivme kazanmasını sağlıyor. Bu tür sonuçlar kulübün hem ekonomik hem de prestij açısından Avrupa arenasında daha güçlü bir konum elde etmesine doğrudan hizmet ediyor.
0: Bu kurumsal kimlik ve prestij meselesi aslında saha içinde rakiplerin üzerinde oluşan o soğuk ter damlası demek. Rakip takım Dolmabahçe'ye adımını attığında sadece Beşiktaş ile değil, bu sağlam inşa edilmiş sistemle çarpışıyor. Yani karşısında bir duvar değil, adeta her köşesi tahkim edilmiş bir kale görüyorlar. Bu psikolojik üstünlük öyle bir şey ki, rakip oyuncu daha topa dokunmadan burada işim zor diyerek kendi savunmasını istemsizce gevşetiyor. Sistemin bu kadar net çalışması Beşiktaş'ın sadece şansı değil, stratejik olarak ne yaptığını bilen bir dev haline dönüştüğünü kanıtlıyor.
2: Hay hay hay.
1: Stratejik derinliğin sahaya bu denli net yansıması, Beşiktaş'ın Avrupa vizyonunda kritik bir dönüm noktası teşkil ediyor ve kulübü sadece sonuç odaklı değil, sistem odaklı bir güç haline getiriyor. Bu disiplinli yapı, uzun vadeli başarı için en sağlam temellidir. Şimdilik kaderci.
2: Şehrin gece yarısı ve müzik durmadan devam ediyor. Bu Radyo Ora değil.
3: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: geceler sevgili dinleyiciler, gökyüzünün gizemli hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 18 derece ve %95 nemli durgun bir hava hakimken, Ankara kapalı gökyüzü altında 16 derece ile serinliyor. İzmir ise 22 derece sıcaklığıyla geceye çok daha açık ve ferah bir yüz ifadesi sunuyor. Bu gece hafif nemli İstanbul havasında derin bir nefes alıp huzurla uykuya dalabilirsiniz. Gökyüzünün tüm renkleri geceye karışırken bu huzurlu hava durumu bültenini burada noktalıyorum onu. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek tınlara kulak verme vakti. Şimdilik hoşça kalın.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta Radyo Orada da.
2: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Şahin Sokak ile Lalazer Sokak arasında 2 dakika süren bir yoğunluk yaşanırken, Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı gibi ana arterlerde yol çalışmaları nedeniyle akış yavaşlamaktadır. Kızılelma Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi hatlarında devam eden çalışma faaliyetleri sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bölgelerdeki yoğunluk özellikle sabahın erken saatlerinde lojistik akışın aksamaması adına dikkatle takip edilmelidir. Yol çalışmalarının neden olduğu bu aksamalar, kentsel altyapı modernizasyonu ve ulaşım güvenliğinin sağlanması adına kritik birer adım olarak değerlendirilebilir. Ancak ana arterlerdeki yoğunluk süresinin uzaması, hem ticari lojistikin maliyetini artırmakta, hem de karbon salınımı üzerinden çevresel etkilerini derinleştirmektedir. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi, sadece trafik akışını rahatlatmak değil, aynı zamanda kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini korumak adına temel bir gerekliliktir. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu geçici aksaklıklar, modern şehircilik anlayışında toplumsal refah ve güvenlik için ödenmesi gereken zorunlu bir bedel. Trafiğin sürdürülebilirliği üzerine odaklanan bu stratejik planlamalar, uzun vadede kentsel yaşam kalitesini artıracaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta Radyo Orada da.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Ekonomi gündeminde bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişteki ekonomi yönetimiyle mevcut dönemdeki şimşek politikaları arasındaki temel farkları vurguladığı açıklamaları mercek altına alıyoruz. Özellikle enflasyonla mücadelede kullanılan araçların değişimi, Türk lirasının değerini koruma stratejileri ve faiz politikalarının doğrudan halkın satın alma gücü üzerindeki etkilerini analiz ediyoruz. Yıllardır süregelen yüksek enflasyonun yarattığı maliyet artışları karşısında, disiplinli para politikalarının temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat istikrarına nasıl yansıyacağı kritik bir öneme sahip. Somut rakamlarla desteklenen bu karşılaştırma, üretici maliyetlerinden son tüketiciye ulaşan fiyat değişimlerinin ekonomik dengeleri nasıl şekillendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Geleneksel genişleme, odaklı politikaların yerini alan sıkı para politikası, doğrudan üretici maliyetlerini dizginleyerek enflasyonun temel kaynağına müdahale etmeyi hedeflemektedir. Faiz oranlarındaki artışın sadece kur üzerindeki baskısını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda tasarrufu teşvik ederek piyasadaki aşırı likidite fazlasını kontrol altına alma stratejisini yansıtmaktadır. Bu dönüşümün başarısı, maliyet artışlarının üretim zincirinde fiyatlara eklenmesini durdurarak halkın satın alma gücünü koruma noktasında somut birer gelişme yaratacaktır. Para politikasındaki bu köklü değişim, sadece makroekonomik göstergeleri değil, doğrudan vatandaşın sofrasındaki fiyat istikrarını hedefleyen stratejik bir dönüşümü temsil etmektedir. Uygulanan disiplinli yöntemlerin üretim maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltması, orta vadede ekonomik dengelerin daha öngörülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır. Bu geçiş sürecinin başarıya ulaşması, yerel ekonominin küresel standartlarla uyumlu hale gelmesi ve halkın alım gücünün korunması açısından kritik önem taşımaktadır. İyi günler dilerim.
1: Her albüm gün, her hikaye, tek istasyon değil, Radyo Ora'dan.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: memlekette köklü bir değişim sinyali verirken, Erzurumlu bir ismin koltuğa oturma ihtimali, yerel dinamiklerin ve bölgesel sadakatin futbol yönetiminde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Hasan Çetinkaya'nın Westerlo'da kalmaya devam etmesi, kulübün kadro derinliğini koruma stratejisini vurgularken, TFF'deki transfer süreçlerindeki belirsizlikler ligin rekabet dengesini doğrudan tehdit ediyor.
1: Oğuz Çetin gibi bir tecrübe abisini gönderip yerine bölge sadakatiyle

Ankara kapalı gökyüzünde 16 dereceyle daha durgun görünüyor. İzmir ise 21 dereceyle güneşin tadını çıkarmak için harika bir hava sunuyor. Nem oranları yüksek olduğu için yanınıza hafif ama koruyucu şallarınızı

0: taşıyor. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu yoğunluk, sadece bireysel ulaşımı aksatmakla kalmayıp, kentsel hareketliliği ve çevresel emisyon oranlarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle ana arterlerdeki bu tür tıkanıklıklar, acil durum araçlarının geçiş sürelerini kritik düzeyde uzatarak kamu güvenliğini risk altına sokabiliyor. Alternatif güzergahların önceden planlanması, hem sürücülerin stres seviyesini düşüren birer çözüm, hem de trafik akışının sistemsel olarak yönetilmesi adına temel bir gerekliliktir. Kentsel planlama ve trafik yönetimi, modern şehir yaşamının sürdürülebilirliği için hayati birer bileşendir. Bu tür aksaklıkların minimize edilmesi, hem bireysel konforu artırır, hem de kentsel ekosistemin verimli işleyişini sağlar. Şimdilik bu kadarca.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi sabahlar. Borsadaki yüksek getiri illüzyonunun çökmesiyle birlikte yüzlerce fonun tasfiyeye gitmesi, sermaye piyasalarındaki denetim eksikliğini ve sistemik riskleri gözler önüne seriyor. Bu kriz, bireysel yatırımcıların birikimlerini eritirken kamu maliyesine de ciddi bir yük bindirerek ekonomik istikrarsızlığı derinleştiriyor. Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde sermaye kaybı, vatandaşın satın alma gücünü doğrudan düşürüp temel ihtiyaç maddelerine erişimi zorlaştırıyor. Tasfiye kararı alan yüzlerce fon, yerel yatırımcı için büyük bir güven kaybı ve nakit akışında kesinti anlamına geliyor. Sermaye piyasalarındaki güven kaybı ve fon tasfiyeleriyle derinleşen ekonomik daralma, temel gıda maddelerine erişimde ciddi bir krize somutlaşıyor. Diyarbakır'da emeklilerin ucuz et için sabah saat 5'ten itibaren kuyruğa girmesi, yüksek enflasyon karşısında eriyen alım gücünün ve artan gıda fiyatlarının yarattığı çaresizliği açıkça gösteriyor. Et ve süt kurumu gibi kurumların devreye girdiği bu süreçte, vatandaşın temel protein ihtiyacını karşılayabilmek için fiziksel bir mücadele içine girmesi, piyasadaki dengesizliğin toplumsal boyutunu gözler önüne seriyor. Yerel fiyat artışlarının ve ekonomik istikrarsızlığın doğrudan hedef kitlesi olan emekliler, yükselen maliyetler karşısında en temel yaşam standartlarını korumakta zorlanıyor. Gıda maddelerine erişimde yaşanan bu zorluklar, makroekonomik dengesizliklerin doğrudan halkın sofrasına yansıdığı en somut göstergedir. Temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan aksaklıklar, sadece birer fiyat artışı değil, aynı zamanda sosyal refahın ve yaşam kalitesinin ciddi şekilde tehdit edildiği alarm veren bir durumdur. Şimdilik bu kadar.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da az bulutlu ve nemli 18 derece havada çayınızı yudumlarken huzur bulabilirsiniz. Ankara kapalı ve serin 16 derece ile sessizliği kuşatmışken İzmir açık ve güneşli 21 derece ile sizi neşeyle karşılıyor. Bu güzel sabah, hafif rüzgar eşliğinde doğanın renklerini keşfetmek için harika bir zaman. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Her anınız keyifle dolsun. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek o güzel ezgiler başlıyor. Müzikle kalın duya.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. Sarayın günlük 102 milyon liralık harcaması ile emeklilerin aylık 23.552 liralık maaşı arasındaki uçurum, sosyal adaletsizliğin en somut göstergesidir. Bu keskin tezat, sabit gelirli vatandaşların temel gıda maddelerine erişimini zorlaştırırken, yüksek enflasyon karşısında alım gücünün her geçen gün erimesine neden oluyor. Bu, doğrultu duyuluyoruz. Bir ekmek parçasının bile ulaşılmaz hale geldiği bu ekonomik tablo, sadece bir bütçe yönetimi sorunu değil, doğrudan insan hakları ve yaşam kalitesi meselesidir. Sosyal adaletsizliğin yarattığı ekonomik uçurumun derinleştiği bu tabloda, siyasi söylemlerin halkın gerçekliğiyle çatıştığı görülüyor. Türkiye yüzyılı hedefinin altındaki kavramsal çelişkiler, yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki istikrarsızlık nedeniyle reel ekonomide karşılık bulmakta zorlanıyor. Geçmişe dönük pahalılıkların bugünkü tüketim alışkanlıklarını felç etmesi, sabit gelirli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını imkansız hale getiriyor. Bu ekonomik tablo, bireylerin temel yaşam haklarını koruyan sosyal devlet anlayışının sorgulanmasına neden olan kritik bir eşiği işaret etmektedir. Sosyal adaletsizliğin derinleştiği bu süreçte, çözümü sadece makroekonomik göstergelerde değil, doğrudan halkın alım gücünü koruyan adil dağılım modellerinde yattığı unutulmamalıdır. Şimdilik bu kadar.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: share the glass, the quiet air. Everything stays where it was before.
1: Günaydınlar. Beşiktaş'ın Marsilya karşısında elde ettiği 4-1, bir gibi net bir skorla UEFA Avrupa Ligi'nde yükselmesi, Vincenzo Italiano'nun taktiksel disiplinini ve kadro derinliğini kanıtlıyor. Teknik direktörün 42 bin taraftara sarılma isteği, sadece duygusal bir an değil, kulübün camiası üzerindeki güçlü etkisini ve sahadaki başarının taraftar sadakatiyle doğrudan bağını simgeliyor. Bu tür bir yaklaşım, futbolun sadece saha içi skorlardan ibaret olmadığını, toplumsal bir aidiyet hissi yarattığını gösteriyor.
2: Vincenzo Italiano'nun o kitleye sarılma isteği aslında bir taktik değil. Bakın, ben sadece bir hoca değilim, sizin ruhunuzun koruyucusuyum deme şekli. Sahada taktiksel disiplinle kemik kıran adamın tribünlerde duygusal bir gösteriye girişmesi, taraftarı mest ederken rakibi psikolojik olarak bitirir. Adam sahada satranç oynarken maç sonunda halka açık bir kutlama yapmakla aslında Beşiktaş camiasına sizin için yanıyorum mesajı veriyordu. Bu sahnelerden sonra Marsilya gibi devlerin taktiksel disiplinle nasıl ezildiğini izlemek tam bir ibretlik dersi oldu.
1: Bu tür sembolik hareketler, profesyonel spor dünyasında liderliğin ve kolektif ruhun somut bir göstergesidir. Teknik direktörün tribünlerle kurduğu bu doğrudan bağ, kulübün marka değerini güçlendirirken taraftarın takıma olan güvenini perçinleyen bir katalizör görevi görür. Beşiktaş'ın Avrupa sahnesindeki bu yükselişi, sadece bireysel başarıların değil, stratejik planlama ile toplumsal aidiyetin sentezlenmesinin bir sonucudur.
2: Ece'nin katalizör ve toplumsal aidiyet gibi akademik terimlerle süslediği o sahne aslında tam bir halk kahramanı hikayesi. İtalyan hocanın tribünlere koşması sadece marka değerini artırmak değil, taraftara sizin için bu çamurların içinde yuvarlandım demenin en kısa yoludur. Marsilya gibi devleri sahadaki disiplinle dize getirip sonra da o kitleye sarılmak, beylik taslamak değil, tam bir mahalle kültürünü profesyonel sahaya entegre etmektir. Bu adamın taktiği sadece topu nereye koyacağı değil, taraftarın kalbine nasıl mühür vuracağı üzerine kurulu gibi duruyor.
3: Hay hay hay.
1: Tribünlerle kurulan bu duygusal bağ, sporun sadece teknik bir performans değil, kolektif bir kimlik inşası olduğunu kanıtlıyor. Beşiktaş örneğinde gördüğümüz bu dinamik, yöneticinin saha içindeki disiplini sahne dışındaki sembolik eylemlerle taçlandırarak sadık taraftar kitlesinde sarsılmaz bir güven duygusu oluşturuyor. Bu durumun yarattığı sinerji, kulübün sadece bugünkü galibiyetini değil, uzun vadeli kurumsal sürdürülebilirliğini ve marka gücünü de doğrudan besleyen stratejik bir unsurdur.
2: Ece'nin o kadar kurumsal sürdürülebilirlik falan derken, aslında aynı şeyi çok süslü paketle anlatıyor. Adam tribünlere koşunca halkın kalbi çarpıyor. Bu kadar. Bu işin sırrı sadece stratejik bir plan değil beyler. Adam resmen sahada savaşan bir general gibi davranıp maç bitince yaralı bir kahraman gibi kucaklaşıyor. Marsilya gibi devlerin taktiksel disipline yenik düşmesi zaten tekniker. Ama o sarılma anı, taraftara siz benim için sadece rakam değilsiniz. Siz bu armağanın ruhusunuz demektir. Bu tür sahneler yaşanmazsa kulüp ne kadar büyük olursa olsun camianın içindeki ateş bir süre sonra söner ve buz gibi soğur.
1: Bu sembolik etkileşim modern spor yönetiminde duygusal zekanın kurumsal stratejiyle ne kadar güçlü entegre olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Teknik direktörün bu tutumu sadece anlık bir coşku değil, kitle psikolojisini yöneterek taraftarı pasif bir izleyici konumundan aktif birer ortak haline getiren bir yönetim, sanatı barındırır. Bu tür kahramanlık anlatıları, küresel rekabetin sertleştiği Avrupa arenasında yerel değerleri koruyarak kulübün özgün kimliğini ve marka sadakatini sağlamlaştıran kritik bir savunma hattıdır.
2: Ece, yine kelimeleri adeta yemek pişirir gibi öyle güzel harmanlıyor ki, kitle psikolojisi dediği şey aslında tribündeki adamın boğazının düğümlenmesidir. Strateji, savunma hattı falan derken, konuyu çok uçlara taşıdı. Ama dediği doğru. Bu işin özü taraftarı o büyük ateşin içinde beraber yanmak olarak hissettirmek. Şimdilik müziklere bırakıyorum mikrofonu.
4: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
5: Sıfır tackled. Sıfır çarpışmalar. Sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle İstanbul çevre yolu üzerinde 15 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Çekmeköy Kavşağı ve Mimar Sinan Caddesi gibi kritik noktalar akışı yavaşlatırken, alternatif güzergahları kullanarak zaman kaybını önleyebilirsiniz. Ankara'da Plevne Caddesi ve bağlantı yolu üzerindeki tıkanıklıklar, İzmir'de ise Mehmet Akif Caddesi hattındaki yoğunluklar sabah trafiğini şekillendiriyordu. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımının artması ve hava kalitesinin bozulması gibi çevresel sorunları da tetikliyor. Özellikle kritik kavşaklardaki tıkanıklıkların azaltılması için toplu taşıma ağlarının modernize edilmesi ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması sürdürülebilir bir çözüm sunacak. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin stres seviyesini düşürürken, lojistik akışın sürekliliğini sağlayarak şehir ekonomisine de doğrudan katkı sağlar. Sürdürülebilir ulaşım modellerine geçiş, hem şehir yaşam kalitesini artıracak hem de çevresel maliyetleri minimize edecektir. Trafik yönetiminde teknolojik entegrasyonun sağlanması bu dönüşümün temel taşını oluşturmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Orağı'dan.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Günaydın. Beşiktaş Kulübü'nün Ağustos ayında imzaladığı Tera Yatırım sponsorluk anlaşmasının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tasfiye kararı nedeniyle iptal edilmesi finansal güvenilirliğin spor camiasındaki önemini kanıtlıyor. Şeffaflık ilkesine aykırı hareket eden fonların hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalması, kulüplerin ticari ortaklıklarında çok daha sıkı denetim mekanizmaları kurması gerektiğini gösteriyor.
1: Beşiktaş'ın bu sadaka tadındaki sponsorluktan elini çekmesi aslında bir nevi büyükten kaçış operasyonu gibi duruyor orada. Bir kulüp yönetimi kapıdaki her para var diyenine güvenmek yerine önce o paranın kaynağını ve sağlamlığını kontrol etmeli. Yoksa başkalarının finansal enkazının altında kalıp mahkemelerde sürünmek zorunda kalıyorlar. Şeffaflık dedikleri şey aslında camianın ciddiyetini korumak için bir kalkan, bu kadar kolay parayı aldım, hadi kaçtım diyenlere kapı açmak sadece kulüpleri değil, tüm sporun itibarını yerle bir ediyor.
2: Hay hay hay.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun müdahalesi, spor kulüplerinin sadece finansal birer işletme değil, aynı zamanda kamuoyu nezdinde yüksek güvenilirlik taşıyan kurumlar olduğunu hatırlatıyor. Şeffaf olmayan sermayelerin yarattığı hukuki riskler, kulüplerin marka değerini zedelerken uzun vadeli ticari planlamaları sekteye uğratmaktadır. Bu durum, spor organizasyonlarının finansal yönetişim modellerinde bağımsız denetim ve uluslararası standartlara uygun güvenlik protokollerini zorunlu kılıyor.
1: Şu kurumsal şeffaflık meselesi aslında kulüplerin kendi uykularını kaçıran birer kabus değil, her şeyden önce birer hayatta kalma refleksi. Bir kulüp yönetimi paranın kaynağını sorgulamadan imzayı attığında sadece mahkeme salonlarında "biz bu parayı nereden aldık?" diye ter dökmekle kalmıyor. Aynı zamanda taraftarın gözünde de güvenilirliğini bir çarpı işaretiyle silip atıyor. Şeffaf olmayan sermayelerle ortaklıklar sonu gelmeyen birer ticari mayın tarlasıdır. Bu yüzden artık parayı getirenin dostu olsun mantığı yerine profesyonel denetim mekanizmalarının kapıdaki korumalar gibi görev yapması şart. Kulüplerin marka değerini korumak için bu tür serti güvenlik protokollerini birer zorunluluk olarak görmesi aslında sadece hukuki bir kalkan değil, aynı zamanda kulübün itibarını kurtaran tek çıkış yolu.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun müdahalesi sadece hukuki birer engel değil, aynı zamanda sporun kurumsallaşma sürecinde kritik bir dönüm noktasıdır. Finansal denetim mekanizmalarının bu denli sert uygulanması, kulüplerin kısa vadeli nakit akışları yerine sürdürülebilir ve etik değerlere uygun yatırım modelleri geliştirmesini zorunlu kılar. Bu durum, spor kulüplerinin sadece yerel birer birlik değil, küresel ölçekte güvenilir markalar haline gelmesi için gereken şeffaflık standartlarını hayata geçirir.
1: Şu kurumsallaşma masalı aslında kulüplerin cebindeki deliği yamamak için kullandıkları kibar birer kılıf gibi duruyor ama sonuçta işe yarıyor. Bir kulüp yönetimi sadece parayı veren kişinin kimliğiyle değil, o paranın yarın mahkemede "bu para benim değil" denildiğinde başa bela olup olmayacağıyla ilgilenmek zorunda. Şeffaflık dediğimiz şey aslında taraftara verilen bir sözden ziyade yöneticilerin koltuklarını korumak için kurdukları birer zırh haline geldi. Eğer bu standartlar sıkılaştırılmazsa kulüplerin adı yarın öbür gün sadece birer spor kulübü değil, sorumluluktan kaçan ticari danışmanlık merkezleri olarak anılmaya başlar.
0: Bu denetim mekanizmaları, sporun ticari boyutunu siyasi veya etik tartışmaların gölgesinden çıkarıp profesyonel birer işletme yönetimine taşımaktadır. Şeffaflık sorumluluğu, kulüplerin sadece mevcut borçlarını yapılandırmasını değil, aynı zamanda küresel reklam ve yayın hakları pazarlamasında uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştıracak. Kurumsal güvenilirlik tesis edildiğinde, spor organizasyonları spekülatif sermayelerin yarattığı riskli döngülerden kurtularak daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomik model üzerine inşa edilecek.
1: Yani özetle, bu şeffaflık meselesi kulüplerin sadece cüzdanlarını değil, başlarının ağırmamasını sağlayan birer koruma kalkanı haline geliyor. Artık parayı veren düğü çalar devri bitti, parayı veren sağlam mı? Devri başladı. Bu ticari zırhı kuşanan kulüpler, ancak dünya sahnesinde ciddiye alınacak, Aksi takdirde sadece mahkeme koridorlarında isimlerini duyurmaya devam eder. Şimdi mikrofonu müziğe bırakıyorum. Dinlemeye devam edin.
3: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
4: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Günaydın. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliği, son 30 yıla damga vuran petrol ve doğalgaz ortaklığını artık elektrik enerjisi alanına taşıyarak bölgesel enerji dengelerini kökten değiştirecek. Orta Asya ve Hazar bölgesi gibi yüksek potansiyele sahip kaynakların Karadeniz üzerinden Avrupa'ya aktarılması, Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlardan arındırma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu projelerin hayata geçmesi, Türkiye'yi sadece bir enerji koridoru değil, aynı zamanda kıtalararası temiz enerji dağıtım merkezi konumuna yerleştirerek ekonomik refahı ve enerji güvenliğini artıracak. Karadeniz üzerinden kurulacak bu yeni hatlar, alternatifer enerji kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak, tüketiciler için daha sürdürülebilir bir geleceğin kapısını aralayacaktır. Bu dönüşüm, sadece teknik bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji politikalarında jeopolitik bir ağırlık kazanma stratejisidir. Elektrikli iletim hatlarının bu rotada kurulması, Karadeniz Havzası'nı geleneksel yakıt tedarikçisi konumundan çıkarıp, modern ve çevreci bir enerji hubu haline getirecektir. Bu gelişme, Avrupa'nın düşük karbonlu enerji arayışında Türkiye'yi kritik bir çözüm ortağı olarak tescilleyecektir. Bu enerji dönüşümü, sadece yerel arz güvenliğini sağlamakla kalmayıp, küresel iklim hedefleri doğrultusunda kritik bir köprü görevi üstlenmektedir. Karadeniz'in bu şekilde konumlandırılması, Avrupa'nın Rusya ve Orta Doğu kaynaklarına olan bağımlılığını çeşitlendirerek bölgesel istikrarı destekleyen çok boyutlu bir dış politika hamlesidir. Türkiye'nin teknolojik altyapısını bu çapta bir projeyle güçlendirmesi, ülkeyi yeşil enerji dönüşümünde vazgeçilmez bir aktör haline getirecektir. Karadeniz Havzası'ndaki bu stratejik dönüşüm, Türkiye'nin yeşil enerji vizyonunu somut bir jeopolitik güce dönüştürerek, bölge ekonomisine kalıcı olarak güçlendirecektir. Bu hamle, çevresel sürdürülebilirlik ile enerji güvenliğini aynı potada eriterek, küresel ticaret ağlarında yeni bir standart belirlemektedir. Bu hamle, şimdilik bu kadar Jaja.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın. Doğalgaz faturalarında uygulanan yeni kademeli tarife sistemi, yüksek tüketimli konutları doğrudan etkileyerek enerji tasarrufu teşvikini zorunlu bir mali yükümlülüğe dönüştürüyor. Belirlenen sınır aşan her birim tüketimde uygulanacak %70 oranındaki artış, kış aylarında ısınma maliyetlerini yüksekten tüketen haneler için bütçede ciddi bir daralma anlamına geliyor. Mevcut enflasyon ve kur hareketliliğin üzerine eklenen bu kademeli zam, özellikle geniş metrekareli konutlarda ısınma giderlerinin planlanamaz şekilde yükselmesine neden olacak. Bu düzenleme, bireysel tüketicinin enerji kullanım alışkanlıklarını hızla değiştirmesini zorunlu kılan sert bir ekonomiker önlemdir. Bu kademeli yapı, sadece bireysel tüketimi dizginlemekle kalmayıp, aynı zamanda enerji piyasasında arz güvenliğini korumak amacıyla uygulanan stratejik bir araç. Artan maliyetler, hane halkını daha verimli yalıtım çözümlerine ve düşük enerji tüketen teknolojik cihazlara yönlendirerek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecektir. Bu tür ekonomik yaptırımlar, kaynakların sınırlı olduğu dönemlerde talebi dengelerken aynı zamanda toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. Kademeli tarife sisteminin yarattığı ekonomik baskı, nihayetinde toplumsal enerji tasarrufu bilincini somut bir mali disiplinle pekiştirmeyi hedefliyor. Bu yapı, kısa vadede bütçeleri zorlasa da, uzun vadede daha verimli ve sürdürülebilir bir altyapıya geçişi tetikleyen stratejik bir araçtır. Şimdilik bu kadar.
1: Radyora.com dünyaya sevgiyle yayında.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. Rus yatırımcıların Mersin özelindeki yoğun konut alımları, yerel emlak piyasasında arz talep dengesini doğrudan etkileyerek konut fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturmaktadır. Ağustos ayında gerçekleştirilen 343 satışlık bu hareketlilik, bölgedeki gayrimenkul değerlemesini hızlandırırken kiralama maliyetlerini de yükseltmektedir. Yüksek enflasyon ve Türk lirası bazındaki kur dalgalanmaları nedeniyle yabancı yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bu bölgelerde konut arzının sınırlı kalması yerel halkın barınma maliyetlerini artırmaktadır. Bu durum sadece bir ticaret hacmi değil, aynı zamanda bölgedeki gayrimenkul piyasasının küresel sermaye akışına ne kadar açık olduğunu gösteren kritik bir ekonomik gösterge. Mersin'deki gayrimenkul piyasasında gözlenen bu küresel sermaye akışı, yerel ekonomik dengelerin dış faktörlere ne kadar hassas olduğunu açıkça göstermektedir. Petrol piyasasındaki kritik eşiğe gelindiğinde ise Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetleri üzerindeki doğrudan etkisi fiyatlara yansıyacak. Özellikle İran ile yaşanan diplomatik krizin sınırların aşılması, petrol üretim ve tedarik zinciri üzerinde belirsizlik yaratarak küresel piyasalarda volatiliteyi artırma potansiyeli taşımak. Bu gerilimlerin tırmanması, iç pazarda akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine ve dolayısıyla ulaşım maliyetlerinin doğrudan artmasına neden olurken, üretici maliyetlerini de yukarı çekecektir. Artan enerji giderleri, enflasyon oranlarını tetikleyerek temel gıda maddelerinden hizmet sektörüne kadar her alanda vatandaşa ek mali yük getirecek kritik bir ekonomik gösterge. Enerji maliyetlerindeki artış sadece ulaşım sektörünü değil, üretimin her aşamasını etkileyerek geniş çaplı bir ekonomik baskı oluşturacak. Bu dinamiklerin yerel piyasalar üzerindeki doğrudan etkisi, küresel ticaretin ve enerji güvenliğinin ne kadar kritik bir noktada olduğunu kanıtlıyor da. Şimdilik bu kadar da.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın.
1: Oo.
0: Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı dörtü, sadece skor tabelasındaki üstünlüğü değil, takımın taktiksel disiplinini ve ev sahibi avantajını ne kadar efektif kullandığını da kanıtlıyor. Bu zaferin ardından yaşanan son düdük anı, kulüp kültürünün önemini ve taraftarın duygusal bağının sahaya nasıl yansıdığını göstermesi açısından kritik bir sembol haline geldi.
2: Taktiksel disiplinden bahsetmek güzel ama sahada 4 gol yemek, taktiğin değilin çoktan uçup gittiğinin ve savunmanın adeta birer hayalet gibi kaybolduğunun kanıtı. Beşiktaş bu skorla sadece Marsilya'yı değil, kendi savunma hattının ne kadar geniş ve boş olduğunu da tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Taraftarın duygusal bağı şu an büyük ihtimalle sahada coşkuyla dans etmekten ziyade "bizimkiler ne yaptı?" diye ekrana bakıp başını ovuşturmakla geçiyor. Bu skor tabelası bir zaferden çok rakibe verilen bir hoş geldin hediyesi gibi duruyor. Çünkü savunma hattı adeta kapıları sonuna kadar açmış, içeri davet etmiş.
0: Savunma hattındaki zafiyetin boyutları sadece bireysel hatalardan değil, rakip geçiş oyunlarını durduracak alan hakimiyetinin kurulamamasından kaynaklanır. Marsilya'nın bu skorla elde ettiği başarı taktiksel bir üstünlükten ziyade Beşiktaş'ın savunma yerleşimi ve kompakt kalma konusundaki yapısal sorunlarını açıkça ortaya koydu. Bu tür net sonuçlar, teknik heyetin maçın kırılma noktalarında daha agresif ve kontrollü bir oyun planına geçiş yapması gerektiğini gösteren somut birer veri sunuyor.
2: Yapısal sorunlar deyip geçmek çok kibar kaçıyor. Sanki taktik tahtasında unutulmuş birer satranç taşı gibi sahada öylece durup rakibin keyfine bakmışlar. Savunma hattının kompakt kalmaması değil, adeta Marsilya'ya buyurun. Arka tarağı boş, istediğiniz gibi gezin diye açık davetiye çıkarması asıl mesele. Teknik heyet bu maçtan sonra veri toplamayı bırakıp oyunculara savunma yapmanın sadece rakibi kovalamaktan ibaret olmadığını hatırlatmak için acil bir ders çalışması düzenlemeli.
0: Savunma hattındaki bu yapısal boşluklar sadece o anki fiziksel yorgunluktan değil, rakibin hızlı hücum geçişlerinde orta sahayı doğru şekilde kalabalıklaştıramama sorunundan kaynaklanıyor. Beşiktaş'ın bu maçta yaşadığı açık kapı verme durumu, modern futbolun gerektirdiği alan savunması disiplininin zayıfladığını ve bölgesel savunma kurgusunda kopukluklar yaşandığını net bir biçimde gösteriyor. Bu tablo, teknik ekibin sadece bireysel hatalara odaklanmak yerine takımın genel blok halinde yerleşme stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
2: Modern futbolun disiplininden bahsetmek yerine sahada adeta açık büfe tadında bir savunma anlayışı sergilediklerini görmüyoruz. Orta saha oyuncularının rakip geçişlerinde sayıca eksik kalması değil, sanki o bölgeyi Marsilya'ya bağışlamışçasına boş bırakmaları asıl dramdır. Teknik heyetinin bu tabloyu stratejik bir aksaklık olarak pazarlaması ancak çok büyük bir hayal gücü gerektirir. Çünkü sahada sadece disiplinsizlik değil, adeta saha içindeki yerleşimin tamamen çözülmüş olması söz konusu.
0: Savunma hattındaki kopukluğun temel nedeni sadece orta sahanın boş kalması değil, oyuncuların karar verme süreçlerinde yaşadıkları gecikmedir. Modern futbolun hızına ayak uyduramayan bir savunma bloğu, rakibin geçiş oyunlarını durdurmak yerine onları geniş alanlarda organize etme fırsatı sunar. Bu durum, teknik heyetin sadece taktiksel dizilişi değil, oyuncuların dinamik durumlarda doğru pozisyonu alma reflekslerini geliştirecek özel çalışma programlarını acilen devreye almasını gerekir.
2: Reflekslerden bahsetmek artık sadece teselli ikliminde konuşmak olur. Çünkü sahada gördüğümüz şey birer kararsızlık değil, adeta rakibe karşı verilen teslimiyet belgesiydi. Oyuncuların karar verme sürecini beklerken rakip çoktan golü atmış oluyor. Bu yüzden taktik tahtasında teorik ders vermek yerine sahadaki o boşlukları kapatacak karakterli bir duruş şart. Neyse, bu analizleri uzatıp rakibi daha fazla kızdırmayalım. Şimdi kulaklara biraz müzik vakti.
3: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
4: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanındaki en kritik hamlesi Victor Osimhen'in fiziksel durumu ve taktiksel etkisi olacak. Bu oyuncunun sahada kazanacağı her ikili mücadele ve yaratacağı baskı, ligdeki dengeleri değiştirebilecek bir çarpan etkisi yaratıyor.
1: Osimhen sahaya çıktığında sanki futbol değil de aksiyon filmi başlıyor. Adamın fiziksel gücü karşıdaki savunmacıları sanayideki paslı demir gibi büküyor. Eğer bu adam orta sahada doğru konumlanırsa, Trabzonspor savunması sadece topu değil, kendi umutlarını da kaybeder. Adamın ikili mücadeledeki o hırsı, rakip defansının kemiklerini sızlatırken aslında taktiksel bir satranç hamlesi gibi tüm dengeleri alt üst ediyor.
2: Hay hay hay.
0: Fenerbahçe'nin kadro planlamasında stratejik bir dönüşüme gittiği ve ilk 11'in değişmez parçaları arasında yer alan isimlerin tasfiyesi süreci, kulübün teknik direktörle uyumlu uzun vadeli bir yapı kurma arzusunu yansıtıyor. Bu hamle sadece oyuncu sayısı değil, taktiksel esneklik ve gençleşme hedefi doğrultusunda yapılacak kritik birer boşaltım operasyonu olarak değerlendirilmelidir.
1: Fenerbahçe'nin bu temizlik operasyonu aslında sadece kadro gençleştirmek değil, teknik direktörün masasına koyduğu o büyük satranç tahtasında taşları yeniden dizmek demek. Bazı isimlerin tasfiyesi artık konfor alanında yaşayıp pasifleşenleri sistemin dışına itip sahada gerçekten ter dökecek, taktiksel talimatları kemiklerine kadar işleyecek isimlere yer açmak demek. Bu bir oyuncu değişimi değil, kulübün yeter artık bildiğimiz formüllerle sonuç alamıyoruz deyip radikal bir operasyona gitmesidir. Yani ya bu yeni yapılanma meyve verecek ya da taraftarın sabrı taşlayacak.
0: Bruno, Genesio'nun Olimpik Marsilya ile elde ettiği bu net galibiyet, sadece skorun ötesinde Fransız ekibinin taktiksel disiplini ve geçiş oyunundaki başarısını kanıtlıyor. Beşiktaş'ın savunma hattındaki yerleşim hatalarını cezalandıran bu sonuç, Avrupa kupalarında fiziksel direnç ve hızlı hücum organizasyonlarının nedenli belirleyici olduğunu açıkça gösteriyor.
1: Beşiktaş'ın savunma hattı o kadar dağınık ki, sanki sahada taktiksel disiplinden değil de kapı önünde mahalle maçından bahsediyoruz. Marsilya karşısında yaşananlar aslında bir uyarı fişeği. Hızlı hücum organizasyonlarında taşların yerinden oynaması, savunmanın sadece ayaklarını değil, zihinlerini de yanmış gösteriyor. Geçiş oyununda bu kadar kolay teslim olmak, Avrupa kupalarında hayatta kalmak için değil, rakibe bedava gol şöleni sunmak için yapılmış birer hata gibi duruyor.
0: Beşiktaş'ın yaşadığı bu savunma zafiyeti, sadece bireysel hatalardan değil, modern futbolun gerektirdiği yüksek yoğunluklu presin altında ezilen bir yerleşim planından kaynaklanıyor. Geçiş oyununda yaşanan organizasyon bozukluğu, takımın orta saha ve savunma arasındaki bağlantı noktalarının kopuk olduğunu kanıtlıyor. Avrupa arenalarında bu tür açıklar, taktiksel esneklikten yoksun ekipleri hızla eriyen temel bir faktör.
1: Savunmanın orta sahayla bağının kopması, sanki sahada birbirini tanımayan iki arkadaş grubu arasında köprü kurulmaya çalışılması gibi absürt bir görüntü sergiliyor. Bu kadar açık vermeye devam ederlerse, rakip takım gol atmak için taktik geliştirmekle uğraşmaz, sadece doğru boşluğa koşup topu ağlara bırakır. Taktiğin bittiği yerde fiziksel dayanıklılık başlar ama bu savunma hattı şu an daha çok birer hayalet gibi dağılıyor. Neyse, bu maçın tozunu yutarken biz biraz müzikle havayı değiştirelim.
3: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
4: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Recball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günlerdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Finansal İstikrar Komitesi ve Borsa İstanbul ile gerçekleştirdiği görüşmelerde vurguladığı sıkı maliye politikaları, Türk lirasının değerini korumak adına kritik bir eşiği temsil ediyor. Mevcut ekonomik tabloda enflasyonun tek haneye indirilme hedefi doğrultusunda uygulanan yüksek faiz oranları, doğrudan borçlanma maliyetlerini artırırken yatırımcı güvenini sağlamayı amaçlıyor. Bu kararların halk üzerindeki en somut etkisi, gıda ve hizmet sektöründeki fiyat değişim hızının yavaşlatılarak alım gücünün korunması hedefidir. Kurdaki dalgalanmaların kontrol altına alınması, özellikle ithal girdi kullanan üreticiler için maliyet öngörülebilirliği sağlayarak yerel piyasalardaki istikrarsızlığı azaltacaktır. Maliye politikalarındaki disiplin arayışı devam ederken, şimdi finansal sistemdeki denetim mekanizmalarının bireysel işlemlere yansımasını ele alıyoruz. Bankacılık sisteminde IBAN üzerinden yapılan transferlerdeki açıklama kısımlarının Maliye Bakanlığı tarafından tek tek incelenmesi, kara para aklamayı önleme ve vergi kaçakçılığını engelleme stratejilerinin bir parçasıdır. Özellikle yüksek enflasyon ortamında nakit akışının denetlenmesi, kayıt dışı ekonomiyi azaltarak Türk lirasının değerini koruma hedefini desteklerken, bu durum ticari faaliyetlerde şeffaflık zorunluluğunu getirmektedir. Hatalı veya yanıltıcı açıklamalarla yapılan transferlerin tespit edilmesi, cezai yaptırımlar ve incelemelerle sonuçlanarak doğrudan vergi kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Dijital finansal izlerin denetlenmesi, kayıt dışı ekonominin tasfisi ve mali disiplinin kurumsallaşması noktasında kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu şeffaflık süreci hem bireysel hakların korunmasını sağlayacak güvenli bir ekonomik zemin oluşturmakta hem de vergi kaybını engelleyerek kamu kaynaklarının doğru kullanımı için temel teşkil etmektedir. Şimdilik bu kadar Raco.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi günler. Fatih Hoca YouTube'da yine klavyeleri değil, mikrofonu konuşturup sahneye çıkınca ortamın havası değişiyor tabii. Terim'in Osimhen ve Leao üzerine yaptığı yorumlar, sanki her iki oyuncuyu da kendi kalesinin önünde birer savunma duvarı gibi kullanmayı planlıyormuşçasına iddialı duruyor. Icardi gibi zaten her dokunuşta golü bulan bir adamın yanına bu iki yıldızı koyunca Galatasaray taraftarı ekran başında heyecandan koltuktan düşebilir. Terim'in bu isimleri tek tek ayıklayıp analiz etmesi, sanki ligin geri kalanını sadece bu üç oyuncunun performansı üzerine kuracakmış gibi bir özgüven içeriyor. Özellikle Leo'nun hızıyla savunmayı darmadağın edeceği umudu. Rakip defanslar için tam bir kabus senaryosu çiziyor.
1: Terim'in bu iki oyuncu özelindeki analizleri sadece bireysel yeteneklere değil, modern futbolun gerektirdiği taktiksel çeşitliliğe odaklanıyor. Leao gibi patlayıcı bir gücün kanat organizasyonlarını genişletmesi ve Osimhen'in fiziksel üstünlüğüyle rakip savunma hattını sürekli meşgul etmesi, hücum varyasyonlarını çok daha öngörülemez kılacak. Bu oyuncuların saha içindeki konumlanmaları sadece gol arayışını değil, aynı zamanda orta sahada hakimiyet kurarak oyunun temposunu kontrol etme stratejisini de yansıtıyor.
0: Terim'in o devasa hücum hattı hayalleri futbol dünyasını sallarken, şimdi biz adrenalin dozunu biraz daha artırıp asfaltın tozunu attıralım. Toprak Razgatlıoğlu, Avusturya Grand Prix'inde motosikletin üzerinde adeta birer mermi gibi süzülmeye hazırlanırken, rakipleri için bu durum tam bir kabus senaryosu olacak. MotoGP pistinde bu hızda yarışmak sadece teknik beceri değil, sanki yer çekimine meydan okuyan bir cesaret gerektiriyor. Toprak bu arenada adeta kendi rüzgarını yaratarak Avusturya'nın virajlarını birer sanat eserine dönüştürecek.
1: Toprak Razgatlıoğlu'nun Avusturya Grand Prix'indeki potansiyeli sadece hız odaklı değil, yüksek teknolojili motosikletlerin sınırlarını zorlayan teknik bir hakimiyet meselesidir. MotoGP gibi hata payının sıfıra yakın olduğu bir arenada, viraj alma tekniği ve frenleme noktalarındaki hassasiyeti, onun rakipleri karşısında stratejik bir avantaja dönüştürüyor. Bu tür yarışlar, sporcunun fiziksel dayanıklılığını aynı zamanda saniyelerle ölçülen reflekslerinin ne kadar keskin olduğunu dünyaya kanıtlayan en üst düzey platformlardır. Bu ders, kayıptığı moda kalanı çoğu dünya.
0: Toprak'ın o rüzgarı kesen hızıyla adrenalinden sonra şimdi sahada gerçek bir fırtına koptu. Beşiktaş Marsilya'yı resmen İstanbul sokaklarında süpürgeyle çeker gibi temizledi. Fransızlar Marsilya diye övünürken bizimkiler 4 golle onları hem saha içinde hem de gururlarında nakavt etti. Özellikle İlhan Fakılı ve Cerni gibi isimlerin bu skorun mimarı olması resmen taktiksel bir üstünlük göstergesi. Marsilya'nın performansının Fransız basınında yerden yere vurulması çok normal. Çünkü sahada sadece yenilmediler, adeta bir futbol dersi aldılar ve Poku ile Murillo gibi oyuncularla bu işin şakasının olmadığını herkese kanıtladılar. Kara Kartal bu gece sadece 3 puanı değil, Marsilya'nın o kibirli havasını da toplayıp eve götürdü. Hay hay hay.
1: Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki net üstünlüğü sadece skor tabelasındaki farkla değil, oyunun her aşamasında uygulanan taktiksel disiplinle de sabitlendi. Özellikle İlhan Fakılı ve Cerni gibi isimlerin kritik anlarda sahneye çıkması, takımın baskı altında soğukkanlılığını koruyabildiğini ve stratejik derinliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, Türk futbolunun Avrupa arenasında sadece fiziksel güçle değil, doğru oyuncu yönetimi ve taktiksel zekayla da büyük başarılar elde edebileceğinin somut bir kanıtıdır.
0: Marsilya'nın o kibirli havasının sönen yeri tam da Beşiktaş'ın sahadaki disipliniyle oldu. Sahada sadece gol atmadılar, rakibin tüm özgüvenini paketleyip çöpe attılar. Özellikle İlhan Fakılı ve Cerni gibi isimlerin bu kadar kritik anlarda parlaması, takımın sadece bireysel yeteneklere değil, doğru taktiksel zekaya dayandığını kanıtlıyor bu. Fransızların şu an basınında kendi kendilerini yiyip bitirmesi çok normal. Çünkü sahada bir futbol maçından ziyade resmen bir mahalle kapısında verilen ama profesyonelce çekilen sert bir ders aldılar.
1: Beşiktaş'ın sergilediği taktiksel üstünlük, Türk futbolunun Avrupa standartlarındaki yükselişini ve disiplinli bir oyun planının önemini net bir şekilde ortaya koydu. Bu başarı, doğru yönetimle uluslararası arenada kalıcı sonuçlar alınabileceğini gösteren çok kıymetli bir örnektir. Şimdilik bu kadar Joe.
2: RadyoOra.com, dünyaya sevgiyle yayında.
3: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize sunduğu renkleri birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava kapalı ve 23 derece sıcaklık eşliğinde nem oranı %88 iken Ankara'da durum biraz daha serin ve 19 derece olarak ölçülüyor. İzmir ise güneşin tadını çıkaranlara hitap ediyor. Açık bir gökyüzü altında 27 derece sıcaklık ve düşük nem oranı ile harika bir gün bekliyor. Bugün dışarı çıkarken yanınıza hafif birer ceket alabilir ya da İzmir sahilinde uzun bir yürüyüş planlayabilirsiniz. Günün her anını keyifle yaşamanız dileğiyle, şimdi rotamızı en sevdiğiniz şarkılara çeviriyoruz. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Bu Radyo Ora, müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugbol, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. Mete Gazoz, Los Angeles için iki madalya hedefliyor. Adamın okları o kadar isabetli ki muhtemelenin üzerine birer tane daha eklemek için sabırsızlanıyor. Tokyo'da tekli, Paris'te takımlıyı başarıyı cebine koyan adamın bu özgüveni karşısında olimpiyatları sadece spor değil, adeta tam bir hedef tahtası gibi izleyeceğiz. Los Angeles'ta İki madalya demek, okçuluk dünyasında ben buradayım ve sizi çoktan vurdum demenin en zarif yolu.
1: Mete Gazoz'un olimpiyat performansı sadece bireysel bir başarı değil. Türk sporunun uluslararası arenadaki disiplin ve odaklanma gücünün en somut göstergesidir. Okçuluk gibi hata payının milimetrik olduğu bir branşta mental dayanıklılığını, bu denli koruması onu dünya çapında standartları belirleyen bir atlet haline getiriyor. Los Angeles'taki hedefi sadece fiziksel bir beceriyi değil, uzun yıllar süren teknik, mükemmeliyet ve stratejik sabrın meyvesini temsil ediyor.
0: Mete Gazoz'un okları hedefin tam ortasına saplanırken, Göztepe'de Stanimir Stoylov, bu kadar uzun süre koltukta kalmayı başardıysa bildiğin istikrarı yakalamış demektir. Bulgar teknik adamın 2028 yılına kadar sözleşme imzalaması İzmir taraftarı için adeta bir sadakatten ziyade sabır testi gibi duruyor. Ama Stoylov bu sürede en çok maça çıkan isim olarak kulübü adeta mühürledi. Çaykur Rizespor karşısında ilk galibiyeti kovalarken Stoylov'un taktiksel disiplini umarım sahadaki oyuncuların ayaklarına kadar ulaşır da puanları toplamayı başarırlar. İzmir'in bu uzun soluklu sözleşmesi, teknik direktörün sadece bir çalıştırıcı değil, kulübün sadık bir kale muhafızı olduğunu gösteriyor ki bu durum bize deplasmanındaki stresli atmosferde takıma büyük güven verecek.
1: Stoylov'un uzun vadeli sözleşmesi, Türk futbolunda sıkça rastlanan kısa vadeli başarı odaklı teknik direktör alışkanlıklarının aksine kurumsal bir istikrar modelini temsil ediyor. Bu tür bir sadakat, kulübün sadece anlık galibiyetleri değil, taktiksel bir kimlik inşa etmesini ve oyuncu gelişiminde sürekliliği sağlamak için kritik bir temel oluşturur. Rize deplasmanı gibi zorlu atmosferlerde bu yönetimsel güvenin sahaya yansıması, takımın stres altında karakterini korumasına yardımcı olacaktır. Bence Olin Hansa yardımcı olacak.
0: Stoylov'un İzmir'deki uzun vadeli planları devam ederken, kale direklerinin arkasında çok daha net ve kesin bir veda kararı verildi. Mert Günok milli formayı bırakırken aslında sadece kaleyi değil, onca yıllık bir sadakati de rafa kaldırıyor. 2012'den bu yana kalede devleşen adam artık benim için yeter diyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisinin bu kararı Türk futbolunda emeklilik kavramının sadece yaşla değil, karakterle de ilgili olduğunun en somut örneği. 37 yaşında bir gol yememe sanatı, ustasının milli formayı bırakması, belki de artık diğerleri kalsın, ben biraz huzurla kale direklerine yaslanacağım demektir. Kariyerine bu kadar oturmuş birinin vedası, rakip forvetler için artık birer hayal olarak kalacak. Ama bizim için o tecrübenin boşluğunu doldurmak, her takım için büyük bir sınav olacak.
1: Mert Günok'un milli formayı bırakması sadece bireysel bir emeklilik değil, Türk futbolunun tecrübe havuzunda kritik bir boşluğun oluştuğu anlamına geliyor. Genç kalecilerin bu denli köklü bir isimden devralacağı miras, sadece fiziksel bir performans değil, kriz anlarında sakin kalabilme ve maçın kaderini değiştiren o tek kurtarışı yapabilme sanatıdır. Bu ayrılık, milli takımın kale muhafızlığı için yeni bir jenerasyonun sorumluluk alması ve genç yeteneklerin büyük baskı altında ağırlıklarını koymaları adına zorlayıcı ancak gerekli bir geçiş sürecini başlatacak.
0: Mert Günok'un vedası aslında kalecilik pozisyonunun o ağır ve yalnız yükünü sırtından indirme kararıdır. Artık her topa yağınsa diye atlamadan sadece profesyonelce devleşme vakti geldi. Gençlerin bu boşluğu doldurmaya çalışırken yaşayacağı panik ataklar aslında bizim için yerli kalecilerin karakter sınavı olacak. Bir kale direğine yaslanıp huzur bulmak öyle kolay değil ama Günok gibi bir ustanın yeter artık demesi milli takımın gençlere hadi bakalım şimdi sizin sıranız diye sert bir tokat atması demek.
1: Mert Günok'un kariyerindeki bu eşsiz tecrübenin ardından gelecek olan yeni jenerasyon, Türk futbolunun kale muhafızlığı standartlarını yeniden tanımlayacaktır. Bu geçiş dönemi hem milli takımın gençleşmesi hem de yerli kaleciler için büyük bir karakter sınavı anlamına geliyor. Şimdilik bu kadarcı.
2: Radyo Orayı dinliyorsunuz. %100 özgün müzik, günün her saati. radyoora.com.
3: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in Victor Osimhen hakkında yaptığı kritik uyarılar. Türk futbolunda oyuncu yönetiminin ve yüksek beklentilerin yarattığı psikolojik baskıyı açıkça gözler önüne seriyor. Nijeryalı yıldızın kulüpteki adaptasyon süreci ve fiziksel yoğunluk karşısındaki performansı sadece bir performans meselesi değil, aynı zamanda kriz yönetimi açısından kritik birer veri sunuyor. Terim'in bu çıkışı, yüksek maliyeti transferlerin sürdürülebilirliği ve oyuncu motivasyonunun korunması noktasında profesyonel bir uyarı niteliği taşıyor.
1: Terim hoca haklı olarak inize, adam resmen yüksek maliyetli oyuncu aldık ama onu sahada birer robot gibi koşturup psikolojisini çürütmeyin diyor. Osimhen'i alıp üzerine Türkiye'nin o bitmek bilmeyen beklenti baskısına eklersek her maçtan sonra sosyal medyada linç yiyen bir adamın motivasyonunun kalması mucize olur. Adamı sadece sahada 90 dakika koşturmakla kalmayıp üzerine hadi kurtar bizi diye yüklenirsek Nijeryalı arkadaş bir süre sonra uçak bileti bakmaya başlar.
0: Bu durum sadece bireysel bir motivasyon meselesi değil. Aynı zamanda kulüplerin kurumsal kimlik ve marka yönetimi stratejileriyle doğrudan bağlantılıdır. Yüksek maliyetli transferlerde takımların en büyük hatası, oyuncuyu teknik bir araç olarak görüp duygusal ve psikolojik destek mekanizmalarını devre dışı bırakmaktır. Kulüp yönetimi, yerel medyanın yarattığı yoğun baskıyı filtreleyebilen profesyonel bir iletişim duvarı kuramazsa, yıldız oyuncunun saha içindeki yaratıcılığı ve özgüveni hızla aşınacaktır.
1: Sanki kulüpler bu adamı sahaya koyup hadi koçum, biz senin için milyonları döktük. Şimdi şu taraftaki defans oyuncusunu tokatla diyecekler ama biliyoruz ki durum tam tersi. Bizim buralarda bir oyuncu hata yaptığında hemen üzerine binlerce kişi çöküp senin yerin boşalsın diye bağırırken adam daha Türkçeyi çözemeden psikolojisi alt üst olur. Bu kadar yüksek maliyetli birini aldığınızda ona koruyucu kalkan değil, sanki üzerine hadi kurtar bizi yazılı birer tabela takıp sahaya sürerler. Osimhen gibi devasa karakterli birinin bu kaotik ortamda ayakta kalması için yönetimlerin medya bariyerini çelikten örmesi lazım. Yoksa adam sadece saha içinde değil, sosyal medyanın linç kültürü altında ezilip kaçar. Hoy hoy hoy.
0: Türkiye'deki futbol ekosisteminde bu tür yüksek profilli transferlerin başarısızlığa uğraması, genellikle kurumsal yapıların sportif başarıyı sadece saha içindeki performansla ölçmesinden kaynaklanıyor. Kulüplerin medyanın yarattığı kaotik beklentiyi yönetememesi, oyuncunun teknik kapasitesini ve profesyonel ömrünü doğrudan tehdit eden bir yapısal problemdir. Bu tür durumlarda kulüp yönetimlerinin koruyucu kalkan rolünü üstlenmesi, sadece oyuncuyu korumak değil, aynı zamanda yatırımın geri dönüşünü garanti altına almak için stratejik bir zorunluluktur.
1: Bak Ece, mesele sadece medyanın gürültüsü değil. Bizimkilerin ya hep ya hiç kafası bu işi bitiriyor. Adamı sahaya çıkardığımızda sanki sihirli değnek sallayacakmış gibi bir beklenti yükleniyor. Gol atmazsa parayı çöpe attık, atarsa bu kadarını beklerdik diyorlar. Bu sürekli değişken olan çıta, Osimhen gibi karakterlerin üzerinde devasa bir ağırlık oluşturur. Adamın sadece topa vurması değil, her hareketinin adeta kutsal bir görevmiş gibi sorgulanması onu kısa sürede yorar. Bir süre sonra oyuncu sahada yaratıcılık yapmak yerine hata yapmamak için güvenli bölgede kalmaya başlar ve işte o an yatırımın aslında ne kadar kırılgan bir zemine oturduğu açıkça görülür.
0: Bu ya hep ya hiç yaklaşımı, oyuncunun teknik becerisini bastıran bir performans baskısına dönüşerek sportif analizi tamamen ortadan kaldırıyor. Bu ya hep ya hiç net sportif analizi tamamen ortadan kaldırıyor. Sürekli değişen beklentiler ve her hareketin sorgulanması, sporcuyu risk almaktan kaçınan savunmacı bir oyun tarzına iter, bu da yatırımın temel amacı olan yaratıcı üretimi öldürür. Kulüplerin bu noktada profesyonel bir kriz yönetimiyle medyanın yarattığı illüzyonları filtrelemesi, sadece oyuncunun psikolojik sağlığı için değil, sporun kendi dinamiklerini korumak adına hayati önem taşır.
1: Kesinlikle kulüp yönetimleri sihirli değnek aramak yerine, o gürültülü medya bariyerini sağlam birer beton duvarla örmeli. Oyuncuyu sahada hata yapma özgürlüğü olmadan her hareketinde sorgulanacak birer kurtarıcı gibi konumlandırırsanız, en büyük yıldız bile kısa sürede kendi kabuğuna çekilir ve o devasa yatırım sadece kağıt üzerinde kalır. Şimdilik bu kadar.
2: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
3: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle Doktor Abdülkadir Noyan Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasında yaklaşık 7 dakika süren bir gecikme yaşanıyor. Deryadi Sokak ve Refik Saydam Caddesi gibi güzergahlarda da akışın yavaşladığı gözlemlenirken, sürücülerin alternatif yolları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Şehir genelindeki yüzlerce olay nedeniyle, özellikle dar sokaklarda bekleme süreleri artıyor. Bu durum lojistik planlamayı doğrudan etkiliyor. Trafikteki bu yoğunluk sadece bireysel bir aksama değil, kentsel planlamadaki dar sokakların lojistik yükü kaldıramamasından kaynaklanan sistemsel bir sorunu yansıtmaktadır. Dar alanlarda yaşanan gecikmelerin zincirleme etkisi, bölgedeki ticari sevkiyatları ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece kişisel zaman yönetimi için değil, şehir genelindeki ulaşım ağının tıkanıklığını önlemek adına hayati bir önem arz etmektedir. Dar sokaklardaki bu yapısal kısıtlılıklar, trafik akışını sadece yavaşlatmakla kalmayıp, şehirdeki temel hizmetlerin sürdürülebilirliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu noktada modern şehircilik anlayışı, alternatif rotaların daha etkin entegrasyonu ve lojistik ağların genişletilmesi üzerine odaklanmalıdır. Şimdilik bu kadarca.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, radyo oray yanınızda.
2: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız, kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün sahada Tuchel'in "Ben buradayım" diye bağıran o meşhur cesur hamlelerini konuşuyoruz. İngiltere kadrosu açıklandığında sanki bir futbol takımı değil de hınçlı bir yönetici listesi yayınlanmış gibi duruyor. Dünya Kupası'nda ter döken 4 oyuncuyu kapının önüne koymak adeta siz çok fazla koştunuz, artık dinlenme vakti demek gibi bir şey. Tuchel belli ki ocağa kadar sürecek olan bu iddialı sürecinde takımı tam bir seçilim sınavına sokmuş durumda. Bu hareketle ya turnuvayı domine ederler ya da taraftarların sabrını test eden muazzam bir dramaya sahne olurlar.
1: Hoy hoy hoy.
2: Tuchel'in kadro tercihlerindeki sert radikalizm sadece bir oyuncu değişimi değil, aynı zamanda modern futbolun taktiksel disiplini olan sadakatini simgeliyor. Dünya Kupası yorgunluğunu göz ardı ederek bu denli keskin bir ayrım yapmak, teknik adamın uzun vadeli başarı için bireysel performans yerine sistemin sürdürülebilirliği önceliklendirdiğini gösteriyor. Bu hamle, kadronun dinamiklerini kökten değiştirerek takım üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluştururken, aynı zamanda yeni oyuncular için yüksek sorumluluk getiren zorlu bir sınav başlatıyor.
0: Tuchel'in o sert taktiksel disiplini bitti. Şimdi topu Karadeniz'in hırçın dalgalarına ve İstanbul'un stresli stadyum atmosferine bırakıyoruz. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki bu dev randevu adeta bir hayatta kalma mücadelesi gibi duruyor. Çünkü biri zirve koltuğunu koruyup milli araya keyifle girmek isterken diğeri yeni teknik direktör Thomas Reis'i aynı sahada bildiğin yangın çıkarmak istiyor. Galatasaray'da Osimhen ve Lemina gibi isimlerin sahada olup olmayacağı sorusu maçın tansiyonu daha başlama düdüğünden tavan yaptıracak bir kumar gibi duruyor. Bordo Mavililer ise bu maçı sadece 3 puan için değil, yeni yönetimin "biz buradayız" diye bağırdığı bir manifesto olarak görecekler. Eğer kazanırlarsa Thomas Reis adeta bir kahraman ilan edilirken, kaybederlerse Trabzon taraftarı stadyumu sarsan o meşhur ritimlerini çok daha sert çalacak.
2: Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki bu mücadele sadece saha içindeki taktiksel tercihler değil, aynı zamanda iki farklı kulüp vizyonunun çarpıştığı sembolik bir eşleşme niteliği taşıyor. Thomas, Reis'in yeni göreve başlarken sergileyeceği agresif oyun anlayışı, Trabzonspor için yerel direnci ve taraftarın duygusal bağını harekete geçirme gücüne sahipken, Galatasaray tarafında kilit oyuncuların sahada olup olmayacağı sorusu stratejik bir risk yönetimi gerektiriyor. Bu maçın sonucunda oluşacak atmosfer, sadece 3 puanı değil, bölgedeki güç dengelerinin ve teknik heyetlerin liderlik kredilerinin de yeniden tanımlanmasına yol açacaktır.
0: Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki o yüksek tansiyonlu satrancın ardından şimdi biraz Avrupa rüzgarı estirelim. Çünkü Leroy Sané için durumlar pek iç açıcı görünmüyor. Adam Galatasaray'da sanki "ben buradayım" diye bağırmak yerine sahada sadece hayalet gibi süzülürken, Jürgen Klopp sonunda "yeter artık bu performansla milli formayı giyme" diyerek en büyük darbeyi indir. Sané için durum şu an tam bir evdeki hesap çarşıya uymadı vakası. Hem kulüpte beklentileri karşılayamayıp hayal kırıklığı yaratıyor, hem de kendi ülkesinde kapı dışarı edildi. Alman yıldızının bu hali sanki çok şık bir takım elbise giyip düğüne gidip "kapıda senin ayakkabıların uygun değil" denilerek geri çevrilmesi gibi komik ve acıklı bir tablo çiziyor.
2: Sané'nin yaşadığı bu süreç sadece bireysel bir performans düşüşü değil, modern futbolun yüksek beklentileriyle oyuncu karakterinin uyum sağlayamadığı noktada ortaya çıkan yapısal bir kriz. Milli takımın dışlanması, teknik yönetimin oyuncunun taktiksel esnekliğini ve fiziksel dayanıklılığını sorguladığı somut bir kanıttır. Bu durum, büyük kulüplerin artık sadece yetenekli isimleri değil, sistem içinde sürdürülebilir performans sunabilecek disiplinli profilleri önceliklendirdiğini açıkça göstermektedir.
0: Sané'nin durumu aslında modern futbolun parlak ambalajla ama içi boş ürün çıkma hikayesi gibi. Dışarıdan bakınca yıldız parıltısı var ama sistemin dişleri arasına girince hemen takılıp kalıyor. Milli takımın onu kapının önüne koyması sadece bir performans eleştirisi değil. Aslında "sen bizim vizyonumuza uygun birer dişli değilsin" demenin en sert ve kibar yolu. Adam sahada hayalet gibi süzülürken herkesin ondan bir mucize beklemesi, tıpkı her reklamda gördüğümüz o mükemmel ürünün kutusunu açtığımızda içinden sadece boş hava çıkması gibi trajikomik bir durum. Bu noktadan sonra sahne için Avrupa'nın büyük kulüplerinde vazgeçilmez etiketini korumak imkansız, artık sadece hayal kırıklığı koleksiyonu yapan oyuncular arasına dahil oldu.
2: Sahne örneği, yetenek odaklı transfer stratejilerinin disiplin ve sistem uyumu karşısında ne kadar kırılgan kalabildiğini açıkça gözler önüne seriyor. Bu durum, kulüplerin artık sadece bireysel parıltılara değil, takım dinamiklerine sadık kalan sürdürülebilir performanslara yatırım yapma zorunluluğunu kanıtlıyor. Şimdi, kısa bir ara veriyoruz.
3: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlayın. Radyo Ora, müziğin sesi.
4: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Bugün mikrofon başında yine her zamanki gibi taşyarlayıp süzülenleri konuşuyoruz. Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun sosyal medyadan yaptığı o dramatik açıklama tam bir hüzünlü kahraman senaryosu gibi duruyor. Adam resmen acıya son verip bırakmak istedim ama mücadele ediyorum diyerek adeta bir epik destan yazmış. Sanki sahada top koşturmuyor da antik çağda kılıç kuşanıp kale kuşatması yapacakmış gibi konuşuyor. 32 yaşında kariyerinin bu evresinde böyle edebi sanatlara başvurmak yerine inşallah sahadaki o sert ikili mücadelelerde dişini göstermesi daha çok işe yarardı. Bu kadar derin felsefeye girmek yerine bir sonraki maçta orta sahada topu rakibe kaptırmayıp doğru yerde durması bize daha çok huzur verir.
1: Oyuncunun kullandığı bu epik dil aslında profesyonel spor dünyasında bireysel performans baskısının yarattığı psikolojik yükü yansıtıyor. Saha içindeki teknik hataları estetik birer anlatımla maskelemek yerine taraftarın ve yönetimin beklentilerini gerçekçi bir dille ifade etmek sporun sürekliliği açısından daha şeffaf bir yaklaşım olur. Bu tür dramatik söylemler kısa vadede duygusal bir karşılık bulsa da profesyonelliğin gerektirdiği somut performans göstergeleri her zaman öncelikli olmalıdır.
0: Ece'nin o çok şeffaf ve gerçekçi yaklaşımı aslında oyuncuların dramatiker ruhunu biraz fazla ciddiye almak gibi oldu. Ama neyse ki sahada kimsenin tiyatro saati işlemiyor. Şimdi gelin Beşiktaş'ın Marsilya karşısında 4-1'lik skorla turnuvaya patlama yaparak girdiği o heyecan verici tabloya bakalım Goro. Marsilya savunması sanırım o gün sadece topu değil, takımın gururunu da kale arkasında bırakıp geldi. Çünkü bu kadar net bir skorla Avrupa puanı tablosunda yukarı tırmanmak, rakibe karşı adeta bir hoş geldin dersi vermek gibi oldu. Beşiktaş'ın bu performansı sonrası UEFA sıralamasındaki yerin sağlamlaşması, rakipleri için biz buradayız ve ciddiyiz mesajı taşıyor. Marsilya ise muhtemelen bu skorun şokunu atlatıp bir sonraki maçta daha çok ter dökecek.
1: Beşiktaş'ın Marsilya karşısında elde ettiği bu net üstünlük sadece skor tabelasındaki bir galibiyet değil. Aynı zamanda Avrupa arenalarında taktiksel disiplinin ve fiziksel kondisyonun önemini kanıtlayan somut bir gösterge. Özellikle savunma hattının bu denli açık vermemesi, kulübün stratejik hazırlık sürecindeki başarısını ve rakipler üzerinde kurduğu psikolojik üstünlüğü doğrudan simgeliyor. Bu skor, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki rekabet gücünü artırırken, UEFA sıralamasındaki yükselişle birlikte hem mali haklar hem de prestij açısından kulübe stratejik bir avantaj sağlayacak.
0: Beşiktaş'ın Marsilya karşısında sergilediği bu üstünlük sadece taktiksel bir başarı değil, aynı zamanda rakibe verilen kapı gibi net bir sınır çizme mesajıdır. Savunmanın bu kadar sağlam durması, rakiplerinize karşı kurulan psikolojik bir barikat gibi çalışırken, UEFA sıralamasındaki tırmanış da kulübün vizyonunun ne kadar doğru bir çizgide olduğunu kanıtlıyor. Bu tür skorlar sadece kağıt üzerinde rakamları değiştirmez, Avrupa sahnesinde Türk futbolunun ağırlığını ve ciddiyetini yeniden hatırlatır.
1: Bu galibiyetin ötesinde Beşiktaş'ın oyun disiplini Avrupa standartlarında bir direnç noktası oluşturarak Türk futbolunun kolektif marka değerine katkı sağlıyor. Rakip savunmanın çözüldüğü bu net skor sadece kulübün prestijini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel kulüplerin uluslararası rekabette daha yüksek bütçeli rakiplere karşı taktiksel olarak nasıl üstünlük kurabileceğini kanıtlıyor. Bu başarı Türk futbolunun Avrupa arenasındaki ticari ve sportif görünürlüğünü doğrudan güçlendiren stratejik bir kazanımdır.
0: Marsilya gibi köklü bir kulübün savunmasını adeta kağıt gibi yırtıp atmak sadece taktiksel disiplin değil, sahada tam bir özgüven patlamasıdır. Bu galibiyetle oluşan o biz buradayız havası rakipler için sindirici birer soğuk duş etkisi yaratıyor. Sanki Beşiktaş rakiplerine Avrupa'nın kapısında özel bir karşılama partisi değil, sert bir gerçeklik dersi verdi. UEFA sıralamasındaki bu tırmanış sadece rakamların değişmesi değil, Türk futbolunun vitrindeki tozların silinip parlaması demektir. Artık Avrupa sahnelerinde gelin görün gelin demek yerine rakiplerine sakın yanıma yaklaşmayın diyen bir duruşun habercisi bu net skor.
1: Beşiktaş'ın sergilediği bu karakteristik performans, Türk futbolunun Avrupa arenasındaki rekabetçi kimliğini tescilleyen çok boyutlu bir başarıdır. Hem taktiksel disiplin hem de psikolojik üstünlükle elde edilen bu sonuç, kulübün uluslararası alandaki vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
2: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
3: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. Swen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadelesi, ligin genel dengelerini ve takımların stratejik derinliklerini belirleyecek kritik bir eşik. Bu derbi sadece iki kulübün rekabeti değil, aynı zamanda kadın futbolunda profesyonelleşme ve kadro istikrarı açısından önemli bir performans göstergesi niteliği taşıyor. Bu derbi sadece...
1: Valla Ece, stratejik derinlik falan deyince sanki satranç tahtasında derin analizler yapacaklar sanarsın. Asıl mesele sahada kimin daha az hata yapıp o topu ağlara gönderecek. Bu derbi sadece bir maç değil, iki takımın ligde kimin esas patron olduğunu ilan edeceği büyük bir ego savaşı olacak. Saha içindeki taktiksel derinlikten ziyade kadın futbol Süper Ligi'nde bu iki devin arasındaki o gerginerliğin nasıl patlayacağı çok daha heyecan verici. Bakalım yarın sahada teknik direktörlerin tahtasındaki planlar mı konuşacak, yoksa oyuncuların birbirine karşı olan o hırslı seni geçeceğim tavrı mı kazanacak?
0: Bu mücadelenin ötesindeki asıl dinamik, kadın futbolunun kurumsallaşma sürecinde kadro istikrarının yarattığı rekabetçi avantajdır. Takımların sadece fiziksel güçle değil, uzun vadeli planlamalarla oluşturulan kolektif kimlikleriyle sahaya çıkmaları, ligin profesyonel standartlarını yukarı taşımaktadır. Bu derbi, kulüplerin spor yönetimi vizyonlarını ve kadın futboluna ayırdıkları stratejik önemi somut bir şekilde kanıtlayacakları kritik bir sınavdır.
1: Kurumsallaşma ve vizyon falan deyince sanki yönetim kurulu üyeleri sahada yan koltuklarda oturup not alacakmış gibi bir hava oluştu. Ama asıl mesele şu: bu kadar büyük yatırım ve planlama oyuncuların o saha içindeki "ben buradayım" çığlığını susturmaya yetecek mi? Eğer takımlar sadece kağıt üzerinde değil, gerçekten o kolektif kimliği sahaya yansıtabilirse, kadın futbolu artık deneme aşamasını geçip gerçek birer makineye dönüşür. Yarınki maçta göreceğiz. Bu vizyon sadece yönetimin hayal ürünü mü kalacak? Yoksa sahadaki her pasla o profesyonel standartlar ete kemiğe mi bürünecek?
0: Bu mücadelenin kazanımı sadece 3 puanı almak değil, aynı zamanda kadın futbolunda kurumsal kimliğin saha içindeki taktiksel disiplinle ne kadar örtüştüğünü kanıtlamak olacaktır. Eğer Beşiktaş veya Fenerbahçe bu derbide sistem odaklı bir oyun sergileyebilirse, kadro istikrarının bireysel yeteneklerden daha belirleyici bir unsur olduğu somutlaşacaktır. Bu başarı, ligin genelinde teknik direktörlerin stratejik planlamalarının ve uzun vadeli yönetim vizyonlarının sporcular üzerindeki doğrudan etkisini tescilleyecektir. Doğrudan etkisini tescilleyecek.
1: Sistem odaklı oyun dedikleri şey aslında sahadaki oyuncuların "ben bugün nasıl parlarım" egosunu törpüleyip takımın çarklarının tıkır tıkır dönmesini sağlamak demek. Eğer taktiksel disiplin dediğin şey sadece teknik direktörün tahtasında süslü cümleler olarak kalırsa, maç yine bireysel yeteneklerin yarattığı kaosla sonuçlanır. Sadede gelirsek, ya bu ekipler birer saat gibi uyumlu çalışıp sistemin gücünü gösterecek, ya da sahadaki o "ben buradayım" diyen yıldızlar sistemi yerle bir edip bize sadece adrenalin dolu bir kaos izletecek.
0: Bireysel yeteneklerin yarattığı kaos ile sistem disiplini arasındaki bu çatışma, aslında kadın futbolunun küresel ölçekte kabul görme sürecindeki en kritik eşiği temsil ediyor. Sürdürülebilir başarı ancak bireysel parlamaların kolektif bir taktiksel çerçeveye hizmet ettiği noktada mümkün olabilir ve bu derbi tam olarak bu dengeyi test edecek. Eğer sahadaki oyun, yıldız oyuncuların kişisel performanslarından ziyade takımın kurumsal disiplinine hizmet ederse, bu durum ligin profesyonelleşme vizyonunu kalıcı birer başarıya dönüştürecektir.
1: Bak güzel kardeşim, sonuçta sahada topun yuvarlak olduğu ve taktik tahtasının tozlanıp kalmadığı sürece sistem ya çalışır ya da sadece kağıt üzerinde şık birer hayal olarak kalır. Biz ancak o sahadaki gerçekliği izleyip yorumlayabiliriz. Eğer bu derbi takım ruhunu ön plana çıkarırsa, kadın futbolu için yeni bir devir başlar. Yoksa yine bildiğimiz o bireysel performans şovlarını izleriz. Şimdi kulaklarınızı biraz dinlendirin, sahada neler dönecek göreceğiz.
2: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü. bağımsız değil, her zaman açık.
3: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava 23 derece ve yüksek nemle hafif nemle başlarken, Ankara 8. Eylül akşamı için çok daha kuru bir havayla bizi karşılıyor. İzmir ise 28 derece sıcaklığıyla bugünün en güneşli noktası olarak parlıyor. Bu güzel havada yanınıza sadece sevdiğiniz bir kitabı alıp, sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Doğanın sunduğu bu eşsiz renkleri ve güneşin sıcaklığını ruhunuzda hissedin. Şimdilik müzikle buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Radyo Ura, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün mikrofon başında yine bildiğiniz o keskin Delos'unuz var. Survivor'da adaları alt üst eden Beyza Gemici şimdi sosyal medyada gözyaşları içinde dramatik bir yardım çağrısı yayınlayarak bizi duygusal bir roller coaster turuna çıkarmaya çalışıyor. Adadan indiği gibi psikolojik olarak çöktüğünü iddia etmesi tam bir adada çok yoruldum. Ama buradaki gerçek hayat daha zor kulesi. Sanki her gün güneşin altında ateşle dans etmek yerine alışveriş merkezinde dolaşmak onu mahvetmiş gibi anlatıyor. Videodaki o yoğun gözyaşları ve dramatik tonlama Survivor'da lütfen beni kurtarın diye bağırmaktan çok daha fazla ergi topluyor. Sanki kamera karşısında ağlamak için özel bir eğitim almış gibi duruyor. Bu kadar hızlı bir psikolojik çöküşü sadece birkaç haftalık takım çalışması ve kısıtlı yemekle açıklamak zordur. Belki de izleyici kitlesinin ilgisini canlı tutmak için mağduriyet kartını masaya çok erken sürmüştür. İnsan bazen o kadar abartılı bir dram sergiliyor ki biz onu teselli etmek yerine hemen kulaklığımızı takıp yanındaki reklam müziğine odaklanıyoruz.
1: Hoy hoy hoy.
0: Beyza Gemici'nin o dramatik gözyaşları bitti. Şimdi ekranlarda başka bir mağduriyet ve çatışma operasyonu başlıyor. Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla dönerken kadrodaki boşlukları doldurmak için yeni isimleri yanına çekmiş, Feyza Çevrek'in vedası sonrası oluşan o büyük boşluğu dolduracak isimlerin dizideki gerilimi tırmandırmak yerine sadece mahalle kavgasına evrilip evrilmeyeceğini merak ediyor. Yeni kadroya dahil olanların yüzlerindeki o benim burada ne işim var ama çok iyi roller alacağım ifadesi izleyici ekrana kilitlemek için yeterli birer dramımsal enerji sunuyor mu? Yoksa sadece yeni sezonun rating canavarı mı olacaklar görecek. Kızılcık Şerbeti'ndeki bu yeni isimlerin performansı dizinin o ağır dram havasını dağıtıp mahalle bakkalı tartışmasına çevirirse şaşırmayacağım ama umarım en azından başrol oyuncuları gibi ben buradayım diye bağırmak yerine karakterlerine otur. Yeni sezonun rating canavarı olup olmayacağını ise dizinin ilk 3 bölümünde yani izleyicinin sabrının tükendiği o kritik eşikte anlayacağız. Şimdilik bu kadar. Kulaklarınızda kalsın.
2: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlayın. Radyo Ora, müziğin sesi.
3: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. Galatasaray'ın kamp kadrosunda Osimhen gibi dev bir ismi görmememiz sanki oyuncu sakat değil de Trabzonspor deplasmanında aşırı dozda heyecanlanıp bayılacakmış gibi bir hava yaratıyor. Lemina ve Singo'nun eksikliği ise savunmada kapı açık. Buyurun girin tabelası asmak anlamına geliyor ki bu durumun maç skoruna nasıl yansıyacağını hayal etmek bile oldukça eğlenceli. Özellikle Trabzonspor taraftarının bu kadro eksikliğini gördüğünde yaşayacağı o ziyan eden fırsat sevinci, akşamki yayınlarda çokça konuşulacak gibi duruyor.
1: Hoy hoy hoy.
2: Savunma hattındaki kritik isimlerin eksikliği, sadece bireysel performans kaybı değil, aynı zamanda takımın taktiksel disiplinini ve yerleşim dengesini doğrudan sarsan bir risk faktörü. Özellikle Trabzonspor gibi dinamik ve baskılı bir rakibe karşı savunma zafiyeti, orta saha direncinin de kırılmasına ve anlık boşlukların cezalandırılmasına yol açabilir. Bu tür kadro eksiklikleri, teknik heyetin oyun planını değiştirmesine neden olsa da maçın yüksek temposunda taktiksel esnekliğin sınırlarını zorlayacaktır.
0: Savunma zafiyetinden bahsetmiştik ama şimdi sahneye milli takımın yeni yüzleri çıkıyor. İlhan Fakılı, Bartu Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ gibi isimlerin ilk kez aday kadroda yer alması tam bir gençlik ateşi hamlesi. Bu çocuklar listeye girerken muhtemelen teknik heyet biraz taze kan lazım dedi. Ama bu kadar çok yeni ismi aynı anda görmek sanki takımı bir anda gençlik kampına göndermişler gibi hissettiriyor. Özellikle Adil Demirbağ gibi isimlerin ilk kez davet edilmesi sistemin artık sadece tecrübe değil, hırs ve gelen her şeyi deneyelim felsefesine döndüğünü gösteriyor. Bu çocuklar sahada ter dökerken taraftarın acaba bu çocuklar ne yapacak merakı maç skorundan çok bu gençlerin o heyecanlı yüzlerindeki ifadeyi izlemekle geçecek gibi duruyor.
1: Hoy hoy hoy.
2: Genç oyuncuların geniş çaplı dahil edilmesi sadece birer alternatif değil, milli takımın gelecekteki yapı taşlarını bugünden test etme ve sahada acımasız bir rekabet ortamı oluşturma stratejisi. Bu tür hamleler, tecrübeli isimlerin baskısını hafifletirken gençlerin yüksek tempo altında soğukkanlılıklarını koruyup koruyamadıklarını ölçen kritik birer laboratuvar görevi görür. Özellikle bu kadar çok yeni ismin aynı anda listeye girmesi, teknik heyetin uzun vadeli bir gelişim projesi çizdiğini ve kadro derinliğini genişleterek takımı dinamik bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini açıkça göstermektedir.
0: Milli takımın gençlik kampı tadındaki o heyecanlı kadro seçimlerinden sonra şimdi sahneye kadın futbolunun dev derbisi çıkıyor ki bu gerçekten bir adrenalin patlaması olacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fulya hakkı yeten tesislerinde buluşacak olması sadece iki takımın değil, adeta iki büyük camianın gurur ve hırs nesi olarak sahaya yansıyacaktır. Bu maçta savunma hatlarının ne kadar dirençli kalacağı ya da hücum hattının o klasik derbi baskısı altından nasıl birer gol makinesine dönüşeceği merak konusu. Çünkü bu ligde artık sadece oyun değil, taktiksel bir satranç savaşı izliyoruz. Taraftarların nabzını yükseltecek olan bu karşılaşma, her iki takımın da sezonun geri kalanı için ne kadar dişli olduğunu kanıtlayacağı sert bir sınav niteliği taşıyor.
2: Kadın futbolunda Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki bu derbi mücadelesi sadece saha içindeki skorla değil, kulüplerin kurumsal kimliklerini ve ligdeki üstünlük iddialarını perçinleyecek bir prestij savaşıdır. Bu tür yüksek tansiyonlu karşılaşmalarda taktiksel disiplinin korunması, oyuncuların bireysel becerilerin ötesinde camia üzerindeki baskıyı yönetme kabiliyetlerini de test eden çok boyutlu bir sınav haline dönüşür. Özellikle savunma ve hücum dengesinin bu denli kritik olduğu bir noktada, her iki takımın da taktiksel sadakati koruyarak oyunun kontrolünü elden bırakmaması stratejik açıdan hayati önem taşımaktadır.
0: Bu derbi sadece saha içindeki topun nereye gideceği değil, İki camianın bizim ligde sözü geçen biziz deme savaşı. Taktiksel satranç dediğimiz şey aslında büyük bir stres altında doğru hamleyi yapıp yapamadığınızı ölçmek. Yani hücum, hattının o baskı anında paniğe kapılıp topu rastgeleyene atmak yerine soğukkanlılıkla boşluğu bulup bulamayacağı mesele. Bu maçtan sonra kazanan sadece skorla değil, ligin geri kalanında benim takımım bu baskıyı yönetebiliyor diyerek göğsünü gerecek olan taraf olacaktır.
2: Bu kritik eşikte her iki kulübün de sergileyeceği direnç, sadece maç sonucunu değil, ligdeki liderlik vizyonlarını da netleştirecektir. Taktiksel disiplinin ve baskı altında doğru karar verme becerisinin ön plana çıkacağı bu derbi, Türk futbolunda kadın futbolunun yükselişini teşhirleyen önemli bir sınav olacak. Şimdilik bu kadarca.
3: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo Ora'dan.
4: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer Satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi günler. Rojin Kabahiş cinayeti soruşturmasında avukat Abdurrahman Karabulut'un açıklamaları davanın hukuki sürecindeki kritik bir aşamaya işaret ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması ve DNA örneklerinin toplanması gibi somut delillerin toplanması, yargılamanın teknik altyapısının güçlendiğini gösteriyor. Ailenin fethi kabir talebi ise adaletin tesisi noktasında mağdur yakınlarının hukuki haklarını, arayışını simgeliyor. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir cinayet dosyasında delillerin somutlaştığını ve yargı sürecinin hızlandığını kanıtlıyor. Adli süreçte delillerin teknik olarak somutlaşması, sadece dosyanın hızlanması değil, yargılamanın şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri açısından kritik bir eşiğe geldiğini gösteriyor. Mağdur yakınlarının fethi kabir talebi ise, hukuk sisteminin kişisel hakları ile kamu vicdanı arasındaki hassas dengesini koruma zorunluluğunu vurgulamaktadır. Bu aşamada toplanan her somut veri, yargının objektifliğini güçlendirirken, toplumsal adalet arayışına hukuki bir zemin sunmaktadır. Hukuk sisteminde delillerin teknik altyapıyla desteklenmesi, sadece yargılama hızını artırmakla kalmaz. Aynı zamanda kararların geri dönülemez nitelikte ve sağlam temellere dayanmasını sağlar. Mağdur yakınlarının taleplerinin hukuki süreçle entegre edilmesi ise, bireysel hak arayışlarının devletin adalet mekanizması içindeki meşruiyetini teşkil eder. Bu aşamada elde edilen her somut veri, yargılamanın şeffaflık ilkesi doğrultusunda, kamu vicdanını teskin etmeye ve adaletin kişisellikten uzak şekilde tesis edilmesini sağlama potansiyeline sahip. Hukuki süreçlerin somut delillerle güçlenmesi, adalet mekanizmasının şeffaflık ilkesine bağlılığını ve kamu vicdanını koruma görevini yerine getirdiğini kanıtlıyor. Bu kritik aşamada elde edilen teknik veriler, yargılamanın sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayarak toplumsal güveni pekiştirecektir. Ondu. Şimdi bu kadarca.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Rojin Kaba iş cinayeti soruşturmasında avukat Abdurrahman Karabulut'un açıklamaları davanın hukuki sürecindeki kritik bir aşamaya işaret ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması ve DNA örneklerinin toplanması gibi somut delillerin toplanması yargılamanın teknik altyapısının güçlendiğini gösteriyor. Ailenin fethi kabir talebi ise adaletin tesisi noktasında mağdur yakınlarının hukuki haklarını, arayışını simgeliyor. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir cinayet dosyasında delillerin somutlaştığını ve yargı sürecinin hızlandığını kanıtlıyor. Adli süreçte delillerin teknik olarak somutlaşması, sadece dosyanın hızlanması değil, yargılamanın şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri açısından kritik bir eşiğe geldiğini gösteriyor. Mağdur yakınlarının fethi kabir talebi ise, hukuk sisteminin kişisel hakları ile kamu vicdanı arasındaki hassas dengesini koruma zorunluluğunu vurgulamaktadır. Bu aşamada toplanan her somut veri, yargının objektifliğini güçlendirirken, toplumsal adalet arayışına hukuki bir zemin sunmaktadır. Hukuk sisteminde delillerin teknik altyapıyla desteklenmesi, sadece yargılama hızını artırmakla kalmaz. Aynı zamanda kararların geri dönülemez nitelikte ve sağlam temellere dayanmasını sağlar. Mağdur yakınlarının taleplerinin hukuki süreçle entegre edilmesi ise, bireysel hak arayışlarının devletin adalet mekanizması içindeki meşruiyetini tescil eder. Bu aşamada elde edilen her somut veri, yargılamanın şeffaflık ilkesi doğrultusunda, kamu vicdanını teskin etmeye ve adaletin kişisellikten uzak şekilde tesis edilmesini sağlama potansiyeline sahip. Hukuki süreçlerin somut delillerle güçlenmesi, adalet mekanizmasının şeffaflık ilkesine bağlılığını ve kamu vicdanını koruma görevini yerine getirdiğini kanıtlıyor. Bu kritik aşamada elde edilen teknik veriler, yargılamanın sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayarak toplumsal güveni pekiştirecektir. Ondu. Şimdi bu kadarcı.
1: Bu radyora müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %88 nemli, hafif nemli bir hava hakimken, Ankara parçalı bulutlu gökyüzü altında 20 dereceye sahip. İzmir ise 28 derece ile çok daha ılık ve güneşli bir atmosfer sunuyor. Bu güzel akşamda yanınıza sadece huzurunuzu alıp dışarı çıkmak için harika bir hava vardı. Hava durumu bültenimizi noktalarken, gökyüzünün bu eşsiz renklerini zihninizde taşımaya devam edin. Şimdilik müziklerin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta, Radyo Orada'da.
2: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. Çin otomotiv sektöründe aşırı rekabet ve daralan kâr marjları nedeniyle FAW ile GAC gruplarının birleşme ihtimali küresel tedarik zinciri üzerinde köklü değişimlere işaret ediyor. Bu dev operasyon, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflerken yerel piyasalarda fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Örneğin araç satış fiyatlarında %10 oranında sert düzeltmeler yaşanabilir. Vatandaş için bu durum, ithal komponentlerin maliyetinde oluşacak dengelenme nedeniyle orta vadede daha erişilebilir seçenekler anlamına gelebilir. Çinli otomotiv devlerinin stratejik birleşmesi, sonrası küresel tedarik zincirindeki değişimler sürerken Türkiye'deki finansal dengeleri koruma çabaları kritik bir aşamaya ulaştı. Türkiye Varlık Fonu'nun piyasadaki düşüşü durdurmak amacıyla hisse toplama hamlesi, kurumsal güveni tesis ederek sermaye kaçışını önlemeyi hedefliyor. Bu müdahale, doğrudan yüksek enflasyon baskısı altındaki yerel borsada likidite kaybını engelleyerek yatırımcıların ana sermayelerini korumayı amaçlıyor. Vatandaş için bu durum, banka mevduatlarındaki istikrarsızlığın azalması ve kur dalgalanmalarına bağlı olarak değişen ticaret maliyetlerinin stabilize edilmesi anlamına geliyor. Özellikle yüksek faiz ortamında reel getiri arayan bireysel yatırımcıların portföylerini koruması adına alınan bu önlem uzun vadede piyasa oynaklığını azaltacak. Varlık fonunun piyasadaki hamlesi, yerel sermayenin korunması ve ekonomik istikrarın tesisi adına kritik bir savunma hattı oluşturmaktadır Arı. Bu müdahale, makroekonomik dengelerin oturmasına yardımcı olurken, yatırımcı güvenini yeniden inşa ederek finansal sistemin dayanıklılığını artıracaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Temassız. Karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby. Zekanın sayıyı kazandı.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Çamlıca çıkışı ve İstanbul çevre yolu kesişiminde yaşanan aksaklık nedeniyle yaklaşık 20 dakika gecikme yaşanırken Lale 1. Sokak ve Tem bağlantı yolu üzerindeki yoğunluklar akışı yavaşlatıyor. Özellikle Ömer Seyfettin Caddesi ve İnönü Caddesi güzergahlarında oluşan 8 ve 9 dakikalık gecikmeler akşam saatlerinde ulaşım sürelerini doğrudan etkilemektedir. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri kritik önem taşımaktadır. Bu yoğunluklar sadece bireysel ulaşımı değil, bölgedeki ticari akışı ve lojistik planlamayı da sekteye uğratarak ekonomik maliyetler doğurmaktadır. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun ne kadar kritik bir ihtiyaca dönüştüğünü açıkça göstermektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin zaman kaybını önlemenin ötesinde, trafik yükünün homojen dağılımı açısından stratejik birer çözüm sunmaktadır. Kentsel trafik yönetimi ve alternatif güzergah kullanımı, şehir içi mobiliteyi korumak adına hayati birer stratejidir. Trafik akışındaki bu aksamalarla başa çıkmak için sürdürülebilir ulaşım modellerine odaklanılması büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları. Başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu. Büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Çamlıca çıkışı ve İstanbul çevre yolu kesişiminde yaşanan aksaklık nedeniyle yaklaşık 20 dakika gecikme yaşanırken, Lale 1. Sokak ve TEM bağlantı yolu üzerindeki yoğunluklar akışı yavaşlatıyor. Özellikle Ömer Seyfettin Caddesi ve İnönü Caddesi güzergahlarında oluşan 8 ve 9 dakikalık gecikmeler, akşam saatlerinde ulaşım sürelerini doğrudan etkilemektedir. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri kritik önem taşımaktadır. Bu yoğunluklar sadece bireysel ulaşımı değil, bölgedeki ticari akışı ve lojistik planlamayı da sekteye uğratarak ekonomik maliyetler doğurmaktadır. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun ne kadar kritik bir ihtiyaca dönüştüğünü açıkça göstermektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin zaman kaybını önlemenin ötesinde, trafik yükünün homojen dağılımı açısından stratejik birer çözüm sunmaktadır. Kentsel trafik yönetimi ve alternatif güzergah kullanımı, şehir içi mobiliteyi korumak adına hayati birer stratejidir. Trafik akışındaki bu aksamalarla başa çıkmak için sürdürülebilir ulaşım modellerine odaklanılması büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Müzik hiç durmuyor onda. Radyo Oradanlı.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün serin dokunuşunu hissettiğimiz bu güzel akşamda hava durumuna birlikte göz atalım. İstanbul'da nem oranı %93 ve sıcaklık 22 dereceyken, Ankara parçalı bulutlu bir havada 18 dereceye sahip. İzmir ise 26 derece ile bugün çok daha ılık ve güneşli görünüyor. Bu akşam açık havada hafif bir yürüyüş yapmak için harika bir zaman. Gökyüzünün bize sunduğu bu eşsiz tabloyu izlemek gerçekten huzur verici. Şimdilik benden bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo ora, dan.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: Söz konusu yoğunluklar sadece anlık birer aksama değil. Kentsel ulaşım planlamasındaki darboğazların somut bir göstergesidir. Özellikle Kemeraltı gibi tarihi dokunun yoğun olduğu bölgelerde yaşanan tıkanıklıklar, lojistik ağın modern ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Alternatif rotaların kullanımı, bireysel çözümler sunsa da uzun vadede bölge bazlı trafik yönetimi ve toplu taşıma entegrasyonu sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Kentsel planlamadaki bu yapısal sorunların çözümü, sadece trafik akışını değil, bölge sakinlerinin yaşam kalitesine ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan etkileyecek. Bu tür sistemik aksaklıkların giderilmesi, modern şehirleşme vizyonunun en temel gereksinimlerinden biridir. Şimdilik bu kadar.
1: Radyora.com dünyaya sevgiyle yayında.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Bugün magazin dünyasında aksiyon değil, resmen mahalle kavgası yaşanıyor. Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden dönen bu miras davası, aile üyelerinin birbirine eski fotoğraflarla tehdit savurduğu birer dram dizisine dönüşmüş durumda. Levent İnanır ve diğerlerinin bu çekişmesi öyle bir noktaya gelmiş ki, sanırsınız vasiyet değil de Osmanlı döneminden kalma bir hazine haritasını paylaşıyorlar. Eski fotoğraf üzerinden tehdit savurmak tam bir senin benden neyin var şovu. Sanki o fotoğraflar içinde saklı birer altın külçesi varmış gibi havada uçuşuyorlar. Bu kadar büyük bir miras için birbirlerini bu kadar sert suçlamaları mahkemeyi değil de mahalle kahvesini canlandırıyor açıkçası. Şu miras davası uzadıkça uzuyor. Sanki vasiyetname değil de Orta Doğu'da kayıp bir petrol rezervi paylaşımı yapıyorlar. Bu aile üyeleri birbirlerine eski fotoğrafları gösterirken öyle bir yüzleşiyorlar ki izlerken insanın içinden yeter artık bu dramayı bırakın da birer çay içip sakinleşin demek geliyor. Mahkemeyi bir mahalle bakkalının önündeki dede muhaceresi gibi yönetmeleri Türk dizi sektörüne yeni bir soluk getirebilir ama evet biraz fazla gerçek dışı kaçıyorlar. Sanki o fotoğrafların içinde gizli mesajlar veya altın külçeleri varmış gibi bu kadar büyük bir erinle birbirlerini suçlamaları tam bir komedi unsuru haline geldi. Bu aile üyeleri birbirlerine o eski fotoğrafları gösterirken sanki her karede gizli birer hazine haritası varmış gibi davranıyorlar. Resmen mahalle kahvesindeki dede kavgası tadında bir tiyatro sergiliyorlar. Miras davasını bu kadar dramatikleştirip her kareyi kutsal emanet gibi savunmaları izlerken insanı hem güldürüyor hem de bir çay içip sakinleşin dedirtiyor. Bu vasiyet meselesi artık bir hukuk mücadelesinden çok mahalle bakkalının önündeki tozlu çekmeceleri karıştırma şovuna döndü. Hadi bakalım bu tiyatronun sonu ne olacak göreceğiz. Şimdilik kadar Taci.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. Trendyol, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Konyaspor arasındaki mücadele, İstanbul'da dengelerin değişmediği bir puan paylaşımıyla sonuçlandı. Bu beraberlik her iki takımın da orta sıralardaki konumlarını korumasına ve kadro derinliklerini stratejik olarak saklamalarına olanak tanıyan taktiksel bir tercihin göstergesidir.
1: Taktiksel tercih falan değil. Bu maç

0: kurtarır. Taktiksel derinlik değil, resmen hadi birbirimizi yormayalım. Akşam eve gidince huzurla uyuyalım stratejisi uygulanmış burada.
1: Zlatan İbrahimovic gibi tecrübeli bir dünya yıldızının Arda Güler'e yönelik övgüleri, genç oyuncunun teknik kapasitesinin ve potansiyelinin küresel ölçekte kabul gördüğünü kanıtlıyor. Real Madrid gibi elit bir kulüpte gelişim sürecinde olan Güler için bu tür birer onay, sadece bireysel bir başarı değil, Türk futbolunun geleceğine yönelik uluslararası bir güven göstergesidir.
0: Zlatan'ın övgüleri için uluslararası güven gibi ağır kelimeler kullanmak yerine buna yeni nesil yeteneklere verilen bir onay mührü diyelim. Zlatan zaten her şeyi bildiğini sanan, sahada devleşen bir karakter. Onun Arda'yı övmesi aslında Türk futbolunun çekirdeğinde kaliteli bir cevher olduğunu dünyaya haykırmasıdır. Real Madrid gibi bir devin içinde bu kadar genç yaşta bu sesi duyurmak sadece teknik kapasite değil, yüksek bir özgüven meselesidir Arda. Arda şu an o büyük sahnede sadece bir oyuncu değil, bizim için geleceğe dair umut dolu bir reklam panosu gibi duruyor.
1: Arda Güler'in başarı grafiği sadece bireysel bir yetenek sergisi değil. Türk futbolunun akademi ve altyapı sistemindeki dönüşümün somut bir meyvesidir. Bu durum, yerel kulüplerin doğru yetiştirme politikaları izlediğinde küresel arenada rekabetçi oyuncular çıkarabileceğini kanıtlıyordu. Genç sporcuların dünya devlerinde bu denli hızlı kabul görmesi, Türk futbolunun uluslararası marka değerini ve pazarlanabilirliğini doğrudan artıran stratejik bir gelişme.
0: Altyapı sistemindeki dönüşüm falan diyerek konuyu çok kurumsal bir yere çekme, bu işin içinde biraz mucize ve bolca şans da var. Arda'nın başarısını sadece doğru politikalara bağlamak, sanki her mahallede otomatik olarak dünya yıldızı çıkıyormuş gibi bir illüzyon yaratıyor. Aslında bu durum, sistemden ziyade doğru çekirdekleri bulup parlatma becerisinin sonucudur. Yani yerli kulüplerin pazarlama stratejisi değil, doğru yeteneği doğru zamanda doğru yere konumlandırma sanatı çalışmış burada. Türk futbolu için bir marka değerinden bahsederken, bu başarının sadece başarı olarak kalmayıp, diğer gençlerin de önünü açan birer basamak haline gelmesi asıl mesele. Hay hay hay.
1: Arda Güler'in yükselişi, Türk futbolunun sadece yerel başarılarla yetinmeyip, küresel standartlarda bir profesyonellik sergilediğinin kanıtıdır. Bu süreçte genç oyuncuların dünya devlerinde yer edinmesi, Türkiye'nin spor diplomasisi ve marka değeri açısından stratejik bir kazanım sağlıyor. Bireysel performansların ötesinde, bu başarılar Türk genç sporcuların uluslararası arenada daha fazla kabul görmesi için kapıları aralayan somut birer referans noktası oluşturmaktadır.
0: Diplomasi, strateji, marka değeri derken mevzuyu sanki Türk Hava Yolları'nın yeni uçuş rotalarını planlıyormuşuz gibi karmaşıklaştırma. Sonuçta çocuk sahada topu ayağında tutunca herkes susup izliyor. Bu başarılar sadece birer referans noktası değil, bizim için hadi bakalım. Belki bu sefer gerçekten olur dediğimiz o umut dolu hayalin ete kemiğe bürünmüş halidir. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirin, sırada müziğin tadını çıkaracağımız o bölüm var.
2: Müziğin kalbinden, bu radyo oranda.
3: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com.
4: Poet.

0: sizdiğinde hava durumunu birlikte inceleyelim. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %93 nemli hafif bir nem hissedilirken, Ankara 18 derece ile oldukça duru bir gece sunuyor. İzmir ise 24 derece ile adeta ılık bir masal gibi bizi karşılıyor. Bu güzel gecede kendinizi dışarı atıp yıldızların altında derin bir nefes alabilirsiniz. Yıldızların altında baş başa kalacağınız bu huzurlu gecede her şehrin kendine has ruhu sizi farklı masallara götürecek. Müziğin ritmiyle süzülen bu anlarda gökyüzünün sakinliğini hissedin. Şimdilik dinlenmeye çekiliyorum da.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Saatin kaç olduğunu boş verin. Çünkü sahada zamanın nasıl geçtiğini kimse anlamadı. Muğlaspor ve İyidir Efke arasındaki o ikişerlik beraberlik tam bir ne yapacağımı bilemiyorum senaryosu gibiydi. Sanki her iki takım da birbirine pas atmaktan çok kendi iç hesaplaşmalarını yapıyordu. Muğlaspor savunması adeta açık büfe gibi her şeye izin verirken

0: Öfke arasındaki bu beraberlik, düşük riskli oyun tercihinin sahada yarattığı bir durgunluğu yansıtıyor. İki takımın da galibiyet için gereken cesur hamlelerden kaçınması, ligdeki taktiksel çeşitliliği kısıtlayan ve izleyiciyi heyecanına mahrum bırakan bir durumdu. Bu tür sonuçlar, puan kaybı yaşamaktan korkan takımların savunma odaklı tercihlerinin sonucudur. Ancak bu yaklaşım rekabetin dozunu düşürerek futbolun dinamizmini zayıflatır.
1: Muğlaspor ve İdir Efke arasındaki o kimse hareket etmesin, başımız ağrımasın tadındaki beraberlikten sonra Kasımpaşa ve Konyaspor sahasında adeta bir heykel sergisi izledik. 0-0 biten bu maçta Kasımpaşa evinde resmen uyku modu butonuna basmış, Konyaspor ise konuk olarak gelip hiçbir şey yapmadan çayını içmiş gibi göründü. İki takımın da topu karşı tarafa gönderirken sanki lütfen bana pas atma, sadece topa dokun mesajı verdiği bu taktiksel felç durumu futbol severlerin sinir uçlarını biraz fazla zor. Kasımpaşa'nın ev sahibi avantajını birerlik puan toplamak yerine huzur bulmak için kullandığı bu 0-0'lık skor, sahadaki heyecanı adeta dondurucu bir dolaba koyup kapağını kapatmış gibi etkiledi.
2: Hoy hoy hoy.
0: Kasımpaşa ve Konyaspor arasındaki golsüz beraberlik, taktiksel disiplinin aşırıya kaçması sonucu futbolun estetik boyutunun arka plana itilmesiyle sonuçlanmış bir örnektir. Bu tür maçlar, takımların risk almaktan kaçınarak puan kaybını en aza indirme stratejisini seçtiğini gösterse de sahadaki yaratıcılığı ve mücadele ruhunu kısıtlamaktadır. Savunma odaklı bu güvenli oyun anlayışı, ligin rekabetçi dengelerini korusa da izleyici için dinamizmi zayıflatan bir durgunluk yaratmaktadır.
1: Kasımpaşa ve Konyaspor maçındaki o 0-0'lık skor aslında sadece taktiksel bir tercih değil, adeta sahadaki oyuncuların birbirine karşı seni yenemem ama seninle kapışmaya da mecalim yok deme şekliydi. Bu durum futbolun heyecanından ziyade iki takımın kendi konfor alanlarında hapsolup kalması demek. Sanki sahada top koşturan adamlar değil de akşamki yemeğinde ne yiyeceğini düşünen çekingen misafirler varmış gibi bir hava oluştu. Kasımpaşa evinde bu kadar pasif kalarak taraftar koltuklarında heykel gibi bekletirken Konyaspor'da karşı teklif olarak gel beraberce hiçbir şey yapmayalım diyerek ortak bir noktada buluştu. Bu tarz maçlar ligin dinamizmini öldüren, futbolu birer satranç tahtasına çeviren ve izleyiciyi sadece çimlerin üzerine düşen topu kovalamaktan mahrum bırakan güvenli liman taktiklerinin en uç örneğidir.
0: Bu durumun temelde kulüplerin mali ve puan tablosundaki konumlarının yarattığı psikolojik baskıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Takımların kaybetmemeyi kazanmaktan daha öncelikli bir hedef olarak belirledikleri bu aşamada, taktiksel esneklik yerini muhafazakar bir savunma duvarına bırakıyor. Bu tür sonuçlar sadece izleyiciyi değil, aynı zamanda teknik direktörlerin risk yönetimi becerilerini de sorgulatan bir performans kaybı olarak literatüre geçer.
1: Bu kaybetmeme takıntısı artık sahada futbol oynamak yerine teknik direktörlerin birbirlerine gönderdiği sessiz birer barış mesajına dönüştü. Sanki her iki takım da sahaya gol atmaktan çok akşam başım ağrımasın yeter mottosuyla çıkmış gibi. Bu durum ligi heyecan dolu bir mücadeleden ziyade aşırı temkinli ve yaratıcılıktan arındırılmış birer diplomatik görüşme alanına çeviriyor. Strateji dediğin şeyin bu kadar savunmacı bir koltuğa dönüşmesi, futbolun o sert ve öngörülemez ruhunu adeta sterilize edilmiş bir hastane koridoruna hapsediyor.
2: Hoy hoy hoy.
0: Savunmacı taktiklerin futbolu sterilize etmesi, ligin rekabetçi dokusunu zayıflatırken, izleyici üzerindeki heyecan unsurunu da minimize ediyor. Bu tür bir güvenli liman stratejisi, teknik direktörlerin cesaretinden ziyade kaybetmeme korkusunun sahaya yansımasıdır. Şimdilik bu kadarca.
3: Şehrin gece yarısı ve müzik durmadan devam ediyor. Bu Radyo Aura di.
4: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. Bayern Münih'in Union Berlin karşısında aldığı 7-0'lık skor, sadece bir galibiyet değil, kulübün hücum hattındaki taktiksel üstünlüğünün ve fiziksel kondisyonunun somut bir kanıtıdır. Harry Kane'in bu performansıyla rekor kırması, oyuncunun lig dinamiklerine uyum sağladığını ve savunma hatlarını bozma becerisinin Avrupa futbolunda ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Michael Olise'in hat-trick katkısı ise, takımın geniş kadro derinliğini ve bireysel yeteneklerin sistemle nasıl bütünleştiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Union Berlin'in savunmasını adeta kaşeler gibi biçen o hücum hattı, rakibi sahada birer heykel gibi dondururken,

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk yaşanırken, özellikle Mebusan, Yokuşu Sokak ile Galata Köprüsü arasındaki güzergahta 9 dakikalık bir gecikme kaydediliyor. Şehit Nuri Pamir Sokak ve Dereboyu Caddesi gibi kritik noktalarda da araç akışında aksamalar görülürken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor. Trafik yoğunluğunun sadece sürücüleri değil, bölgedeki ticari faaliyetleri ve lojistik zincirini de doğrudan olumsuz etkilediği görülüyor. Özellikle Galata Köprüsü gibi tarihi ve ekonomik önemi yüksek bir geçiş noktasındaki gecikmelerin, kentsel hareketliliği yavaşlatarak yakıt tüketimini artırdığına dikkat çekmek gerekir. Bu tür tıkanıklıkların erken teşhisi ve akıllı trafik yönetim sistemleriyle çözülmesi, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de bölge sakinlerinin yaşam kalitesi açısından kritik önem taşıyor. Kentsel hareketliliğin aksaması sadece bireysel zaman kaybına değil, şehrin genel ekonomik verimliliğine de ciddi bir maliyet yüklüyor. Akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu bu noktada hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah için elzem bir adım teşkil ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: Müzik hiç durmuyor Bond. Radyo oradan iyi.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakin hikayesini birlikte dinleyelim. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 19 derece olurken nem oranı %95 civarında seyrediyor. Ankara 8'e yakın bir nemle 17 dereceye sahipken İzmir'de durum çok daha ferah. Tam 22 derece. Bu güzel gecede nemden arınmış Ege havası eşliğinde balkon keyfi yapmak için harika bir zaman. Ege'nin o hafif esintisi ruhu dinlendirirken geceyi huzurla kapatalım Olga. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalın diye. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Ragpoll ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Accord. İyi geceler. Premier Lig'de Brentford'un Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet sadece bir skor değil, taktiksel bir disiplin zaferidir. Gun. Şubat ayından beri sahasında yenilmeyen Brentford, savunma hattındaki yerleşimi ve geçiş oyunundaki hızıyla büyük bütçeli rakibini tamamen etkisizleştirdi. Chelsea'nin bu ağır mağlubiyeti, kadro derinliğine rağmen taktiksel esneklik kaybettiğini ve kritik anlarda bireysel hatalar yaptığını açıkça ortaya koyuyor.
1: Chelsea'nin o devasa bütçesiyle sahada sanki yolu kaybolmuş bir turist gibi gezmesi tam bir komedi vuru. Brentford ise disipliniyle adeta Chelsea'yi kendi oyununda boğup onları mahalle maçında ağır abisi tarafından nakavt edilmiş çocuk gibi gösterdi. Bu kadar parayı harcayıp taktiksel esnekliği kaybeden bir takımın saha içindeki çaresizliğini izlemek herhalde yüksek bütçeli ama işlememeyen eski bir bilgisayarı çalıştırmaya çalışmak gibidir.
0: Chelsea'nin yaşadığı bu performans kaybı, modern futbolun sadece finansal güce değil, aynı zamanda sistemin sürekliliğine dayandığını kanıtlıyor. Brentford gibi taktiksel disiplini ön plana alan ekipler, büyük bütçeli kulüplerin yapısal zafiyetlerini ve geçiş oyunundaki yavaşlıklarını cezalandırarak dengeleri değiştiriyor. Bu sonuç yüksek yatırımın ancak doğru bir teknik organizasyonla sahada başarıya dönüşebileceğini açıkça gösteren kritik bir örnektir.
1: Chelsea'nin kadrosu şu an tam bir pazartesi sabahı işe gitmek istemeyen çalışanlar topluluğuna dönüştü. Sahada koşturmak yerine sadece varlıklarını sergiliyorlar. Brentford ise sanki bütün maçı rakibinin ayaklarına dolanacak tuzakları önceden ezberlemiş birer satranç ustası gibi hareket etti. Büyük bütçeli takımların bu tür mağlubiyetleri aslında paranın sadece yıldız isimleri değil, o isimlerin birbirine uyum sağlamasını satın aldığını unuttuklarında yaşanıyor. Şu anki tablo tam da altın kaplama bir motoru olmayan arabaya takmak gibi komik duruyor.
0: Bu sonuç, elit kulüplerin sadece bireysel yeteneklere güvenerek sistem kuramadıklarında karşılaştıkları yapısal çöküşü simgeliyor. Chelsea'nin yüksek bütçeli kadrosu, kolektif bir disiplinle bütünleşemediğinde Brentford gibi kompakt ve hızlı geçiş oyununu benimseyen takımlara karşı savunmasız kalıyor. Modern futbolun bu aşamasında finansal güç ancak saha içi organizasyon ve taktiksel sadakatle birleştiğinde sürdürülebilir bir başarı getirebiliyor.
1: Chelsea'nin kadrosu şu an tıpkı her şeyi bilen ama hiçbir şey yapmayan o plaza çalışanları gibi sürekli toplantıda olduklarını sanırken dışarıdaki gerçek dünyada Brentford gibi takımlar tarafından paketleniyor. Bu kadar yıldız ismi bir araya getirip onları sahada birbirine çarpan birer trafik kazasına dönüştürmek. Aslında yönetimin vizyonunun ne kadar parayı verelim, gerisini topa bırakalım mantığına dayandığını kanıtlıyor. Bir takımın bütçesi uçuşa geçerken taktiksel zekasının yerin dibine girmesi, lüks bir restoranın menüsünün muhteşem olup aşçının mutfakta yemek yapmayı hiç bilmemesi gibi trajikomik bir durum.
0: Bu mağlubiyet, futbolun sadece bireysel yeteneklerin toplamı değil, kolektif bir mekanizmanın ürünü olduğunu açıkça gösteriyor. Chelsea'nin yaşadığı bu kriz, yüksek maliyetli transfer stratejilerinin beraberinde getirdiği uyum sorunlarının ve taktiksel derinlikten uzaklaşan yönetim anlayışının somut bir sonucudur. Brentford gibi kompakt yapıları olan ekiplerin başarısı ise, disiplinin ve doğru planlamanın finansal üstünlüğe karşı en güçlü direnç noktası olduğunu kanıtlıyor.
1: Yani anlayacağınız dostlar, Chelsea şu an parayı sadece havalı isimler koleksiyonu yapmak için harcıyor. Ama sahada o isimleri birer robot gibi koşturacak talimatı kimse vermiyor. Brentford ise bu karmaşanın içinden disipliniyle adeta onların üzerine iş bitirici damgası vurdu. Bu taktiksel körlük devam ederse Chelsea'nin stadı sadece çok pahalı bir müze haline gelecek. Şimdilik bu kadar Barlo.
2: Müziğin kalbinden bu radyo orana.
3: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede kapreading.com.

0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerleri bağlayın. Çünkü bugün futbolun mantık sınırlarını zorlayan bir sahneye tanıklık ediyoruz. Brentford'un sahasında Chelsea'yi 3-0'la paketlemesi tam bir pahalı oyuncu ama ucuz performans dersi oldu. Chelsea bu skorla sanki stadyumda maç değil, yanlışlıkla girilen bir mahalle maçı varmış gibi şaşkınlık içinde kalırken Brentford taraftarları büyük bir ziyafet çekiyor. Milyon avroluk yıldızların saha içinde adeta kayboluşu ve Brentford'un bu muazzam direnci bazen paranın sadece isim etiketlerinde kaldığını acı bir şekilde yüzümüze çarptı. Chelsea'nin savunma hattının sanki kapıyı açık unutmuş gibi her içeri girenine izin vermesi, İngiltere'deki o pahalı biletlerin karşılığında biraz daha akıl beklediğimizi hatırlatıyor.
1: Hoy hoy hoy.
2: Chelsea'nin bu mağlubiyeti, taktiksel disiplinden uzak bir kadro yapısının, elit oyuncu havuzuna sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını açıkça kanıtlıyor. Savunma hattındaki ciddi boşluklar, sadece bireysel hataları değil, sistemin ve kolektif oyun anlayışının derinliklerinde yatan yapısal sorunları da gözler önüne ser. Brentford gibi daha mütevazı bir bütçeyle mücadele eden takımın bu başarısı, stratejik planlamanın ve saha içi uyumun finansal güce karşı üstünlüğünü net bir şekilde gösteriyor.
0: Chelsea'nin o pahalı ama aklı evde kalmış savunma hattından sonra şimdi de Mauro Icardi ve Gattuso arasındaki bu ilginç söz düellosuna geçiyoruz. İtalyan hocanın kadro dışı bırakacağım adamı transfer etmem çıkışı. Aslında futbol dünyasının en kibar şekilde edilen seninle çalışırken başım ağrır deme şekli olabilir. Icardi gibi her dokunuşunda sahayı ayağa kaldıran ama bazen de taktiksel disiplini bir kenara itebilen bir oyuncu için bu sözler adeta üzerine tuz biberlenmiş birer hakaret gibi duruyor. Gattuso burada sadece bir teknik direktör değil, sanki bir pazarlık masasında elindeki kozları açıkça sergileyen ve benimle çalışacaksan önce seninle barışık olmalısın diyen sert bir karakter portresi çiziyor.
2: Gattuso'nun bu çıkışı, modern futbolun sadece teknik beceri değil, aynı zamanda disiplin ve sadakat üzerine kurulu katı bir hiyerarşiyi de barındırdığını gösteriyor. Icardi gibi karakterli oyuncuların saha içindeki özgürlüğü ile teknik direktörlerin taktiksel mutlakiyeti arasındaki çatışma, kulüp yönetimi için büyük bir risk teşkil ederken, Gattuso'nun tavrı yönetimsel otoritenin korunması adına keskin bir duruş sergilediğini kanıtlıyor. Bu söz düellosu aslında bireysel yeteneğin kolektif disipline boyun eğmesi gerektiğini vurgulayan sert bir güç gösterisidir.
0: Gattuso'nun bu çıkışı tam bir gel, benimle çalışacaksan önce diz çök resti gibi duruyor. Ama aslında mesele sadece disiplin değil, ego savaşı. Icardi gibi sahada kendi kurallarını koyan bir yıldızla taktiksel disiplini pazarlamaya çalışmak, çıplak elle mayın tarlasında yürümeye benzer. Ya patlarsınız ya da beraber yürürsünüz. Gattuso burada teknik direktörlük koltuğundan ziyade benim sözümün üstüne söz söyleyemezsin diyen sert bir erliğin sembolü haline gelmiş durumda. Bu durum aslında kulüp yönetiminin önündeki en büyük ikilemi özetliyor. Yeteneği olan ama kontrol edilemeyen süperstar mı yoksa disiplini kusursuz ama heyecanı eksik bir sistem mi?
2: Bu çatışma aslında modern futbolun en büyük paradoksu olan bireysel marka değeri ile kurumsal kimlik arasındaki uçurumu temsil ediyor. Gattuso'nun sert duruşu, kulüp yönetiminin ileride yaşayabileceği potansiyel bir otorite krizini şimdiden önlemek adına attığı proaktif ve savunmacı bir adımdır. Bir teknik direktörün kendi vizyonunu koruması sadece disiplin meselesi değil, aynı zamanda takımın genel kimliğinin dağılmasını engelleyen kritik bir yönetimsel tercihtir.
0: Gattuso'nun bu tavrı aslında futbolun o romantik yıldız her şeyi çözer masalına atılmış devasa bir tokat gibi. Icardi gibi sahada kendi tiyatrosunu kuran bir adamı sistemin içine hapsetmeye çalışmak vahşi bir aslanı evcil bir kediymiş gibi tasma takarak yürütmeye benzer. Eğer yönetim bu noktada yıldızın parıltısı her türlü çatışmayı bastırır diye düşünürse, sadece saha içinde değil, soyunma odasında da büyük bir kaosun içinde boğulurlar. Gattuso burada net bir mesaj veriyor. Benim sahamda sen yönetmen değil, sadece başrolde oynayan bir oyuncusun.
2: Bu çatışma futbolun

0: Sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda ego ve otorite dengesi üzerine kurulu, psikolojik bir satranç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Teknik direktörün sistemine, koruma çabası ile yıldız oyuncunun bireysel özgürlüğü arasındaki bu gerilim, yönetimin vizyonunu belirleyen temel unsurdur. Şimdilik bu kadar Ceyar.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalın diye. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. ABD ve Danimarka arasındaki Grönland Anlaşması, Kuzey Kutbu'ndaki stratejik kaynakların kontrolü ve Arktik bölgesindeki askeri hakimiyet açısından küresel dengeleri kökten değiştirecek bir gelişme. Donald Trump tarafından açıklanan bu mutabakat, bölgedeki enerji rezervlerinin korunmasını ve NATO ittifakı içinde yeni güvenlik koridoru oluşturulmasını hedeflemektedir. Danimarkalı yetkililerin henüz detayları teyit etmemesi, anlaşmanın hukuki çerçevesinde egemenlik hakları ile savunma işbirliği arasındaki ince çizginin tartışılmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu durumun netleşmesi, kutuplardaki ticaret rotalarının güvenliğini ve çevresel koruma politikalarını doğrudan etkileyecek. Bu anlaşma sadece bölgesel bir güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda küresel ticaretin geleceğini şekillendiren kritik bir jeopolitik dönüm noktasıdır. Arktik bölgesindeki buzulların erimesiyle açılan yeni deniz yolları, geleneksel ticaret rotalarına alternatif oluşturarak enerji ve hammadde taşımacılığında lojistik maliyetleri düşürecek büyük bir potansiyel barındırıyor. ABD'nin bu süreçteki aktif rolü, bölgedeki Çin ve Rusya nüfuzunu sınırlarken, uluslararası hukukun deniz trafiği üzerindeki standartlarını yeniden tanımlayacak. Bu durumun netleşmesi, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik kazanç arasındaki dengenin küresel ölçekte nasıl yönetileceğini belirleyecek. Grönland üzerindeki bu hamle sadece kaynak paylaşımı değil, aynı zamanda Kuzey Kutbu'nun çevresel koruma statüsünün uluslararası hukuk nezdinde zayıflamasına yol açabilecek bir risk taşımaktadır. Buzulların erimesiyle ortaya çıkan açık denizlerin askeri amaçlarla kullanımı, bölgenin ekolojik dengesini ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden uzun vadeli politikaları beraberinde getirebilir. Bu durum, Arktik Konseyi gibi çok taraflı yapıların karar alma mekanizmalarını zorlayarak, bölgesel işbirliği yerine çift kutuplu bir güç yarışmasına odaklanılmasına neden olacak. Arktik bölgesindeki bu güç dengesi değişimi, çevresel koruma ile jeopolitik çıkarlar arasındaki çelişkiyi derinleştirerek uluslararası hukukun sınırlarını zorlayacaktır. Stratejik kaynakların kontrolü ve deniz yollarının güvenliği üzerindeki bu rekabet, küresel ticaretin gelecekteki kurallarını belirleyecek temel taşları oluşturuyor. Bu dinamiklerin yönetimi, bölgenin ekolojik dengesini korumak ile ekonomik büyüme arasındaki kritik dengeyi tayin edecek. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Radyo Uğra, dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com